Sabahladıklarında rüzgarlı havada ağaçların sallandığı gibi sallanırlar, gözyaşlarından elbiseleri ıslanırdı. Allah'a kasem ederim ki bugünkü Müslümanlar sanki gaflet içinde geceliyorlar dedi. Sonra kalktı. Bu konuşmasından sonra Allah düşmanı Fasık İbni Mülcem tarafından katledilinceye kadar yüzünün güldüğü görülmedi. Ebu Salih naklediyor. Bir gün Kinane kabilesinden Dırar İbni Damre Muaviye'nin yanına girince Muaviye ona "Bana Ali'yi vasfeyle" der. "Ey müminlerin emiri, beni mazur görün" karşılığını verir. "Hayır, mazur göremem" der. "Madem ki mutlaka anlatmam gerekiyor, öyleyse dinle. Ali vallahi uzak görüşlü, müthiş güçlüydü. Hakkı söyler, adaletle hükmederdi. Her tarafından ilim fışkırırdı. Dilinden hikmet dökülürdü. Dünyadan ve dünya alayişinden nefret eder, geceyi ve karanlığı dost edinirdi. Allah'a kasem ederim ki onun gözyaşları bol, mütemadiyen düşünceliydi. Elini başkasından çevirir, kendi nefsine öğüt verirdi. Elbisenin gösterişsizliğini ve yemeğin sadesini severdi. Andolsun ki o içimizden biri gibiydi. Yanına vardığımızda bizi kendisine yaklaştırır, sorularımıza cevap verirdi. Aramızdaki bu yakınlığa rağmen heybetinden kendisiyle gelişi güzel konuşamazdık. Gülümsediğinde dişleri dizili inci tanelerini andırırdı. Dinine bağlı kimselere saygı gösterir, yoksulları severdi. Güçlüler onun haksızlık yapacağını ummazlar, zayıflar da adaletinden ümit kesmezlerdi. Allah şahidim olsun ki bir gün kendisini şöyle görmüştüm. Gece perdesini indirmiş, yıldızlar kaybolmuştu. O mihrapta sakalına yapışarak yılan sokmuş kişi gibi kıvranıyor, mahzun bir kimse gibi ağlıyordu. Şu anda onun o halini görüyor, yalvarışını işitiyor gibiyim. "Ey Rabbimiz!" diye niyazda bulunuyor. Sonra dünyaya hitap ederek şöyle diyordu. "Beni mi aldatacaksın? Bana mı göz diktin? Boşuna, boşuna başkasını kandır. Ben seni 3 talakta boşadım. Ömrün kısa, meclisin hor, tehliken basittir. Ah, ah, azık az, yolculuk uzun, yol ıssız." Gözyaşları Muaviye'nin sakalını ıslattı. Onları tutamaz oldu. Koluyla gözyaşlarını sildi. Yanındakiler de ağlamaktan boğula yazdılar. Muaviye, "Evet, Ali böyleydi. Ey Dırar, onu kaybettiğin için hüznün nasıldır?" diye sordu. Dırar radıyallahu anh şöyle cevap verdi. "Benim hüznüm kucağındaki tek yavrusu kesilen ve bu yüzden gözyaşları kurumayan dertli bir ananın ızdırabı kadar büyüktür." cevabını verdi. Sonra kalkıp gitti. İbni Ömer radıyallahu anh'a "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı güler miydi?" diye sordular. "Evet" dedi. "Ama gönüllerindeki iman dağlardan daha büyüktü" diye cevap verdi. Said bin Ömer el-Kureyş'i anlatıyor. Ömer radıyallahu anh Yemenli bir cemaat gördü. Yükleri ekmek ve biraz katıktı. Şöyle dedi. "Allah Resulü'nün sahabilerinin benzerlerini görmek isteyen şu adamlara baksın." Ebu Said el-Makburi anlatıyor. Vebaya yakalanan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Muaz radıyallahu anh'a "Muaz, halka namazı sen kıldır" dedi. Muaz cemaate namazı kıldırdı. Sonra Ebu Ubeyde öldü. Muaz cemaat içinde ayağa kalktı ve "Ey cemaat! Günahlarınızdan samimiyetle Allah'a tevbe ediniz.
Hakikat Allah, günahlarından tevbe etmiş olarak huzuruna varan kulunu bağışlamayı deruhte etmiştir, dedi. Daha sonra şunları söyledi. Ey Nas! Ölen bu zattan dolayı acınız büyüktür. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kulları içinde ondan daha az kinci, daha temiz yürekli, insanlara zarar vermekten daha uzak, ahireti daha çok seven, halka daha çok öğüt veren birini gördüğümü sanmıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet dileyin. Sonra namazını kılmak üzere sahraya çıkarın. Vallahi bundan böyle onun gibi bir kumandan başınıza geçmeyecek. Cemaat toplandı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'in cenazesi geniş bir alana çıkarıldı. Muaz radıyallahu anh ileri geçip namazını kıldırdı. Cenaze mezara getirilince kabre Muaz bin Cebel, Amr ibnül As, Dahhak bin Kays indiler. Lahdine koyup çıktıklarında üzerine toprak attılar. Sonra Muaz radıyallahu anh şöyle söyledi. Ey Eba Ubeyde! Seni övüyorum. Yalan söylemiyorum. Allah'ın gadabına maruz kalmaktan korkarım. Bildiğime göre sen Allah'ı çokça ananlardandın. Yeryüzünde vakarla yürüyen, beyinsizler kendisine sataşınca selametle haydi yolunuza deyip geçenlerdendin. Harcadıkları vakit ısraf ve cimrilik yapmayıp ikisi arası bir yolu izleyenlerdendin. Vallahi sen yetimlere acıyan, yoksulları koruyan, hain ve mütekebbirleri sevmeyen, itaatkar ve alçak gönüllülerdendin.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle, zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkaltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ. Saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: Ben Filistinli doktora Ala, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Yakarışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hamd gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Diclekent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Rivi bin Hiraş anlatıyor. Bir gün Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Muaviye'nin huzuruna çıkmak için izin istedi. O sırada Muaviye'nin yanında Kureyş büyükleri vardı. Sağ yanı başında Sa'd bin el-As oturuyordu. Muaviye İbni Abbas'ın gelmekte olduğunu görünce Said, vallahi Abbas'ın oğluna öyle sorular yönelteceğim ki cevap veremeyecek dedi. Said radıyallahu anh ise İbni Abbas gibi biri senin sorularını cevaplandırmaktan acize düşmez karşılığını verdi. Müşarün ileyh oturunca Muaviye Ebu Bekir hakkında ne dersin diye sordu. İbni Abbas şu cevabı verdi. Allah Teala Ebu Bekir'e rahmet etsin. Vallahi o Kur'an okur, taraf tutmaz, gayri meşru yola sapmaz, şeriatin hoş karşılamadıklarından men eder, dinini bilir, Allah'tan korkar, gecelerini namaz, gündüzlerini oruçla geçirirdi. Dünyaya bel bağlamazdı. Halk arasında adaletle hükmetmeye son derece dikkat ederdi. Marufu buyurur, iyiliğe koşardı. Her halükarda şükreder, sabah akşam Allah'ı anar, iyilikler yolunda nefsini feda eylerdi. Vera, kanaat, zühd, iffet, iyilik, ihtiyat, dünyaya bel bağlamamak, az ile yetinmekle arkadaşlarından üstündü. Onu ayıplayana, onda eksiklik bulana, Allah kıyamet gününe kadar lanetçileri musallat kılsın. Muaviye'nin, peki Ömer bin Hattab hakkında ne dersin sorusuna da şu karşılığı verdi. Allah Ebu Hafs'a rahmet buyursun. Vallahi o İslam'ın dostu, yetimlerin sığınağı, imanın merkezi, zayıfların barınağı, akıllıların karargahı, halkın kalası, insanların yardımcısıydı. Allah'ın tahmil ettiği vazifeyi sabırla ve Hakk'ın rızasını göstererek ifa etti. Neticede Allah dinini galip kıldı. Ülkeler fethedildi. Allah'ın adı beldelerde, yaylalarda, ovalarda, her yerde anılmaya başladı. Kötü söz karşısında vakurdu. Sıkıntılı ve rahat anlarında daima şükrederdi. Her an Allah Teala'yı zikrederdi. Ona buğz edenlere Cenab-ı Hak nedamet gününe dek lanet etsin. Muaviye, peki Osman bin Affan hakkında görüşün nedir dedi. Müşarun ileyh şu cevabı verdi. Allah Ebu Amr'a, Osman'a rahmet etsin. Vallahi o en şerefli bir torundu. Halka bağlı, gazilerin en sabırlısıydı. Seher vakitlerinde gözlerine uyku girmeyen, Allah'ı anarken bol gözyaşı döken, mühim mevzularda gece gündüz düşünen bir kimseydi. Her iyilik ve fazilete koşar, kötülüklerden kaçardı. Bir orduyu teçhiz etmiş ve bir kuyu satın almıştı. İki kerimesini alarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme damat olmuştu. Ona sövenlere Allah kıyamet gününe kadar nedamet versin. Muaviye sordu. Ali bin Ebi Talip hakkında ne dersin? Şu cevabı verdi. Allah Ebul Hasen'e rahmet eylesin. Vallahi o hidayet sancağı, takva mağarası, akıl merkezi, güzellik ve zarafet dağıydı. Zifiri karanlık gecelerde yürüyenlerin aydınlığıydı. En yüce hedefe çağırır, daha önce gönderilmiş mukaddes kitapların muhtevasını bilirdi. Kur'an-ı Kerim'i en güzel tefsir eder, öğüt verirdi. Hidayet sebeplerine bağlıydı. Zulüm ve eza etmez, tehlikeli yollara sapmazdı. İman ve takva sahiplerinin en hayırlısıydı. Gömlek ve rida giyenlerin efendisiydi. Hac edenlerin, Safa ile Merve arasında koşanların en üstünüydü. Adalet ve eşitlik tevzi edenlerin en cömertiydi. Peygamberler ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hariç dünyanın en büyük hatibiydi. Her iki kıbleye karşı da namaz kılmıştı. Ona hangi Müslüman eşit olabilirdi ki o kadınların en hayırlısının kocası, peygamberin iki erkek torununun babasıydı. Benim gözlerim onun gibisini görmedi. Kıyamet ve mahşere değin de görmeyecek. Kıyamete kadar Allah'ın ve bütün insanların laneti ona bela okuyanlara olsun. Muaviye, peki Talha ve Zübeyir haklarında ne dersin diye sordu. Abbas'ın oğlu şu cevabı verdi. Allah Teala'nın rahmeti her ikisi üzerine olsun. Vallahi her ikisi de iffetli, iyi, Müslüman, iç ve dışları temiz, şehadet şerbeti içmiş, bilgili zatlardı. Bir hata işlediler, inşallah geçmişte İslam'a yaptıkları yardım, Resulullah'ın sohbetiyle şereflenmeleri ve güzel hareketleri sebebiyle Allah kendilerini yardar. Muaviye sordu, peki baban Abbas hakkında görüşün nedir? Şu cevabı verdi. Allah Ebul Fadl'a rahmet etsin. Vallahi o Allah Resulü'nün babasının kardeşiydi. Allah dostunun göz bebeği, kavimlerin sığınağı, amcaların seyyidiydi. İleri görüşlüydü. Hadiselerin neticesini kestirirdi. İlimle bezenmişti. Onun fazileti anıldığında diğer sülalelerin ismi okunmazdı. Onun aşireti övüldüğünde başka soyların adı kalmazdı. Neden böyle olmasın ki? Onu yeryüzünde gezenlerin asili, Kureyş'in yaya ve süvarilerinin en üstünü Abdülmuttalip yetiştirmişti.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından Duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda.
3: telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayalım. Ardından ikinci bölümümüzde gazetelere geçiş yapacağız ve seçmiş olduğumuz köşe yazılarımız da var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimizle başlayalım demiştik. Lübnan'a gideceğiz. Siyonist işgalciler Lübnan'da yine katliam yaptı. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 21 sivili katletti. Öte yandan Hizbullah'ın Siyonist düşmana yönelik misilleme operasyonları da sürüyor. İşgal rejiminin birçok hedefini vuran Hizbullah çok sayıda işgalciyi de etkisiz hale getirdi. İşgalcilere ait bir tank, bir İHA ve bir askeri aracı imha etti.
1: Siyonist işgal rejiminin 45 gün uzatılan sözde ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sivil saldırıları aralıksız sürüyor. Lübnan resmi ajansı Enea'ya göre işgal ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında iki sivil katledildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Sur kentine bağlı Bazuriye, Tora ve Düveyr beldesinde motosikletleri hedef alan saldırısındaysa 3 kişi şehit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arap Salim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere iki kişinin şehit olduğunu ifade etti. İşgal ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında da 14 kişi daha katledildi. Böylece soykırımcı Siyonistlerin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik son düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist işgalcilere yönelik en az 28 operasyon düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'ın açıklamalarına göre operasyonlarda Siyonist işgalciler komuta merkezleri ve askeri araçlar, roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Hizbullah, işgal ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hammer aracını vurduğunu, bir Hermes 450 tipi insansız hava aracıyla bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle hedef aldığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda Siyonist işgalci etkisiz hale getirildi.
0: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.185 kişi şehit oldu, 9.633 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Hizbullah'ının lideri Naim Kasım, ABD-İran arasındaki görüşmelerle Lübnan devleti ve işgal rejimi arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu. İran'a yönelik savaştan ABD'nin bir anlaşmaya varacağını belirten Kasım, Lübnan devletinin işgal rejimiyle yürüttüğü görüşmelere ilişkin de uyarılarda bulundu. وَاِذَا كَانَتْ اَمَرِكَ
1: لَا تَهْتَمْ بِوُجُودِ لُبْنَانِ Lübnan Hizbullah'ının lideri Şeyh Naim Kasım, El Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi.

0: erdi. Kasım, işgal rejimiyle Lübnan arasındaki müzakerelere değindi. Taraflar arasındaki görüşmelere karşı olduğunu yineleyen Kasım, işgal rejiminin başlıca müttefiki olan ABD'yi dürüst bir arabulucu olmamakla suçladı. Kasım, Lübnan makamlarına seslendi. Doğrudan müzakereler tamamen kabul edilemez ve İsrail için bir kazançtır. Doğrudan müzakereleri bırakın. Amerika'ya ne verirseniz onu İsrail'e verir. Ulusal mutabakata dönün. Onlarla birlikte olup bizi sırtımızdan bıçaklamayın. Hiçbir şey kazanamazsınız. Sizin için daha iyi olan ülkenizin yanında durmanızdır. Silahsızlanma dayatmasına ilişkin de konuşan Kasım şöyle konuştu. Silahsızlanma, Lübnan'ı savunma kabiliyetinden, direnişin, yani Hizbullah'ın ve bu halkın kabiliyetinden mahrum bırakmak, yok oluşun yolunu açmak anlamına gelir. Silahsızlanma, yok oluş demektir ve bunu kabul edemeyiz. Kasım, Lübnan makamlarının talep ettiği silahlar üzerinde devlet tekeli ilkesinin bu aşamada direnişi hedef almayı amaçladığını ve bunun işgal rejiminin projesi olduğunu söyledi. Bu projenin amacının direnişi yok etmek olduğunu söyleyen Kasım, tüm gerçekler bizim ve halkımızın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor, dedi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere de değinen Kasım, Allah'ın izniyle bu anlaşma tamamlanacak. Tamamlanmasına dair işaretler var. Buna göre biz de bu anlaşmaya dahil olan taraflardan biri olacağız. Bu, çatışmaların tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olacaktır, dedi.
1: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridinde düzenlediği son saldırılarda 6 sivil şehit oldu. Böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Siyonist rejimin Gazze soykırımında şehit sayısı 72.797'ye yükseldi.
0: Abluk altındaki Gazze şeridinde Siyonist işgalciler ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son verilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda 5 sivilin katledildiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
1: Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
0: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenlemeyle Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
0: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
0: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İlk kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Ayrıntılar haberimizde.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
1: Evet, Antalya merkezli 20 ilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: İstanbul'da camide bayram temizliği yapan imam kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Menfur saldırı Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. İmam Hatibi Selami Beyaztaş camide temizlik yaptığı sırada bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirtti. Beyaztaş, iki safın daha temizliğini daha yapayım derken şahıs süpürgenin fişini çekti. İmam Beyaztaş'ın tekrar fişi takması üzerine şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinden kurtulan Beyaztaş, cemaate haber verirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Cami cemaatinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan ve dudakları patlayarak yaralanan Beyaztaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra polis merkezine giden Beyaztaş, saldırgandan şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat, Aşırı yağmur yağmasıyla köyün içinden geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoğlan jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken konuyla ilgili Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbiri alınması gerektiğini söyledi.

0: Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırımı sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundaktaki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz, ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek, Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
0: Somaliland'in Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütününe tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu ve bu durum Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
0: Gazze Şeridi'nde mühendislik yapan Basel Elbaht, soykırım saldırıları nedeniyle yıkılan fabrikasının ardından kurduğu küçük çadır atölyesinde enkazdan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için hayati yedek parçalar üretiyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişiminse sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranları ile birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
0: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında gençlik ve Gazze buluşmasını gerçekleştirdi. Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramı, gençliğin sorumluluğu ve ümmet bilinci ön plana çıktı.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin'le çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in Mektubu, Gazze için ne diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.
2: Bir yandan da yozlaştırılan ahlaki dezenerasyona maruz bırakılan bir gençlik var. Kimileri düzenledikleri çölenlerle gençleri ifsad etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Bizler ise düzenlediğimiz bahar etkinlikleriyle hem gençliğin sinirlerini, stresini atabileceği, hem belki de bir nefes alabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesil oluşturan gençler şunu görebilmesi gerekiyor. Şu an İsrail uluslararası hukuka rağmen, bütün kanunlara, yasalara rağmen dünyanın gözü önünde soykırım icra ediyor. Yani ki bu çarpık düzen bir bozukluk var. Gencin bu düzeni alaşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
3: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklılıkları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
3: Yani şu an bir yönüyle devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar dayanmıyor. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı yenecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
4: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli şey.

0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Müslümanlar heyecanla bayramı beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı vakitleri.
1: Suskunlaştığını gördük piyasa.
2: 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08. Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Evet, milyonlarca hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat meydanında dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Hacı adayları Zilhicce ayının 9. günü olan Salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etmeye başladı. Milyonlarca Müslüman güneşin doğuşundan batışına kadar Arafat vakfesi için mübarek topraklarda bir araya geldi. Hacılar sınırları tabelalar ve işaretlerle belirlenen Arafat bölgesi içinde bulunmaya özen gösterirken Arafat'ın tamamı vakfe alanı kabul ediliyor. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte Arafat hutbesi okunuyor. Hutbede Müslümanlara nasihatler verilirken bu mübarek günün faziletleri hatırlatılıyor. Hacı adayları gün sonunda dua, tekbir, tehlil ve istiğfarla ibadetlerini sürdürürken bölgede derin bir huşu ve manevi atmosfer hakim oluyor. Zilhicce'nin 9. gününde güneş battıktan sonra hacı kafileleri Müzdelifiye'ye doğru hareket ediyor. Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıyor, ardından geceyi zikir ve şükürle geçiriyor. Öte yandan hacıların Mina'ya ulaşımı da pazartesi günü tamamlandı. Hacılar terviye gününü geçirmek üzere Mina'da toplandı. İlgili kurumlar hacıların mübarek mekanlar arasındaki hareketini kolaylaştırmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kapsamlı organizasyon ve hizmet planları uyguladı. Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Arife günü Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19'la 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz havasını hissettirecek.
0: Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
2: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
3: Kurban Bayramı öncesi en azından muhtaç ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma babında alışveriş kartlarını ailelerimize teslim ettik. Daha önce de tespit ettik. İşte Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ilçelerinde tespit ettiğimiz muhtaç ailelere alışveriş kartlarını teslim ettik. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
2: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
0: Evet, kuaförlerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günlere bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken tıraşların son ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
4: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
5: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2'de 3'te kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtım. Herkes kendini son dakikaya bırakıyor. Halbuki daha erken gelse tıraşın olup gidecek. Hem kendisini sıkıntıya sokuyor hem bizim sıkıntıya sokuyor. Halbuki öyle bir şey yapsa daha iyi olur.
2: Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten berberler, müşterilerin birkaç gün önceden tıraş olmasının daha doğru olacağını söylediler.
6: Bayram hazırlıkları başladı, bir ortalama 3-5 gün oldu. Yani hem çocuklarımızı, işte akrabalarımızı, sırayla arkadaşlarımız yanında sağ olsun bizi kırmıyorlar. Tıraş oluyor. Biz de son güne kaldık. Yani son günlere kaldık. Arefe günleri, Arefe'den bir gün önce. Yani bayram olduğu hafta genelde yoğun geçiyor zaten. Berberler, giyimciler olsun. Yani genelde yoğun oluyor.
7: Son güne bırakmak aslında bence iyi değil. Daha önceden tıraş olunması daha iyi. Çünkü saç daha çabuk böyle güzel oturuyor. Güzel oturduğu için de daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
2: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
8: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevuyla çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
9: Eskiden nerelerde haberi berberden?
0: Konya'da hayvan pazarındaki satıcılar altyapı eksikliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Meram ilçesindeki Alakova kurban pazarında satış yapan besiciler yağış sonrası biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Besiciler yetkililerden kurban pazarındaki altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
2: Konya'da bulunan Alakova kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Ancak besiciler yağışların ardından oluşan çamur ve altyapı eksikliklerinden şikayet ediyor. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirten besiciler, pazar alanında yeterli düzenleme yapılmadığını, müşterilerin pazarda rahat hareket etmekte zorlandığını aktardılar.
10: Pazardayız. Belediyenin bizden almış olduğu 15 bin lira ücretle rezillik çekiyoruz. Yağmur yağıyor, hayvanlar ıslanıyor, herhangi bir çalışma yok. Çadırlar hep beraber, işte arkadaşlarımızla beraber sularını aktarıyoruz. Elimizden geldiği insanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rezil olduk. Günlerdir burada.
2: Bir başka besici ise hayvan pazarının yerinin iyi olmadığını ve gerekli şartların sağlanmadığını söyledi.
10: Buraya besicilik yapmaya, ya daha doğrusu müşterilerimizle birleşmeye geldik. Yani mallarımızı, kurbanlıklarımızı müşterilerimize satmaya geldik. Fakat burada ne yer bulabildik, ne böyle kendi imkanlarımızca, yani kendi imkanlarımızca geldik. Buraya toprak döktük, çamur, insanlar, müşteriler gelmiyor. Yollar pis, her taraf yani. Darma duman olmuş yani. Hiçbir şey yok. Biz şey yapamıyoruz. Ya bakın şöyle. Şu hayvanlara bakın. Bu hayvanlara biz 12 ay boyunca bakıyoruz. Bunları alıyoruz, getiriyoruz buraya. Bakın hayvan çamurun içinde yani.
2: Besiciler daha önce kullanılan hayvan satış yerinin daha iyi olduğunu belirttiler.
11: Her yıl pazara mal çıkarıyoruz abi, bu şekilde zorluklar görüyoruz. Yani belediye bir çalışma yapıp kum döküp ya da bir toprak döküp insanlara yardımcı olmuyor. Bak yağmur yağdı, her taraf perişan. Malımız çamurun içinde. Çadırlar uçtu gitti. Yani öbür taraf vardı, Kayacık pazarı mesela. Orayı iyiydi biraz yani. O da köpek barınağına çevirdiler abi. Yani sektörü bitirdiler.
2: Şu şartlarda hem satıcının hem de alıcının mağdur olduğunu belirten besiciler daha korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulundu.
12: Aşağı yukarı 30 senedir Konya'da bu işi yaparız. Tam Kayacık hayvan pazarına düzeni kurdular, yeri ayarladılar, betonu, batmanı vesaire. Bu 2 senedir de buraya getiriyorlar, işte rezaleti görüyorsun, vatandaşı görüyorsun.
13: Yukarıda kendi çadırlarımızda, kendi imkanlarımızda korunuyoruz. Koyunu ıslatmamak için çabalıyoruz.
14: Uzun süre kalırsa tabi hasta olur. İşte abi bunları yetkililere bildiriyoruz, inşallah bir şeyler yaparlar ileri zamanda. Yani biraz düzenleme getirirlerse iyi olur yani, yetkililere çağrımız.
0: ABD ve İran arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Amerikan ordusu liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerine saldırdı. Haber İran medyasında yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar, uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
2: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman ve İran temsilcileri, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar, gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.
0: Katoliklerin lideri Papa 14. Leo, Muhteşem İnsanlık adlı bir genelge yayınlayarak yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere çağrı yaptı. 14. Leo, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatın, dedi.
2: Hristiyan Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo, yapay zekaya karşı genelge yayımladı. 14. Leo, Magnifica Humanitas yani Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayınlanan genelge 43 bin kelimeden oluştu. Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zekanın dezenformasyon yaydığı, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığı belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Tonunu sertleştirerek İran savaşını eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Amerikalı Papa 14. Leo, yapay zeka firmalarına seslendi. Genelgede yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesi ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmesine izin verilmemesi de istendi. Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçi haklarının korumasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını isteyen Papa 14. Leo, şirketler arasındaki rekabetin de düşürülmesini talep etti.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
15: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
16: Çağrı efendim.
15: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
16: Çağrı efendim.
15: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
16: Çağrı efendim.
15: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
16: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizleri leziz tatlı anları

0: 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Her güne bir dua.
1: Dudağıma söz değmedi. Dudağım ve damağım yok. Dilim dönmüyor henüz. Lezzetler uzakta. Öpücük tadını bilmiyorum. Tebessüm sevincinden habersizim. Kelam bilmem. Dudağıma gökten soğuk sular değdireceğine, damağıma lezzetler ihsan edeceğine, dilime şiirler dolayacağına söz verdin ve söz verdin ağzıma. Kur'an'la konuşan sen, taşları, dağları, denizleri konuşur eyleyen sen, dilime kelam verdin, söz verdin ağzıma, sözden anlayan dostlar verdin. Ben tebessümden habersizken, ben gülmeyi bilmezken, bana rahmetinle sen tebessüm ettin. İki dudak verdin, bir dil. Cümle dudakları gül eyledin, gülücükler verdin, güller verdin. Ya Rabbi, bize senin sevdiklerini sevdir. Bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Behlül'ün padişahlığı. Halife Harun Reşid'in kardeşi Behlül Dana Hazretleri bir gün kardeşinin tahtına geçip oturdu. Birkaç dakika oturmamıştı ki hemen sarayın hizmetçileri onu fark ettiler. Behlül Dana Hazretlerini tahttan indirdikleri gibi bir de dövdüler. Behlül ağlamaya da başlamıştı. Kısa bir süre sonra Harun Reşid saraya geldi. Behlül'ü ağlarken görünce neden ağladığını sordu. Oradakiler Behlül'ün büyük bir hata işlediğini, tahta çıkıp oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip onu dövdüklerini söylediler.
2: Behlül böyle hatalardan dolayı dövülür mü? Özür dilerim Behlül. Onlar adına senden özür dilerim.
1: Kardeşim, ben beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim. Yarın senin durumun ne olacak? Ne kadar dayak yiyeceksin diye düşünüyor ve onun için ağlıyorum.
2: Bu sözler Harun Reşid'in gözlerini yaşarttı.
3: O halde söyle, nasıl hareket edersem kurtulurum?
1: Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat. Muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
10: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
15: Ya Rab bizleri de farklı kervana.
14: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: Her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
1: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
2: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Allah.

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhabbetname programında birlikteliğimiz inşallah yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve maaşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çayır FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kim utanmadı eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve hemen ilk istek eserimizi dinliyoruz. (Gülüyor) 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Kim Utanmadı isimli eserle başladık. Mardin Mazıdağ'ına bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Derdevi Ümmet'e Gerlek Grani eserini istemişler. Sizlere tüm ortak radyo kardeşlerimize armağan olsun. Eşime, çocuklarıma, Mazlum Mustafa, Filistinli kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve hadis-i şerif mali paylaşmışlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: sadaka vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah affeden kulunu mutlaka izzet ve onurunu artırır. Allah için tevazu göstereni Allah muhakkak yükseltir. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Mazıdağ Kocakent köyüne de selam olsun.

Mardin Kızıltepe'den Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Aşkın Sardı eserini istemişler. Bu eser yok karşımızda. Hakkınızı helal edin. Bu eser tüm İslam alemine armağan olsun. Selam ve dua ile Arefe gününüz mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de mübarek olsun. Çok faziletli bir gündeyiz değerli dinleyenler. Kurban Bayramı'nın Arefe günündeyiz. Allah'ım bizleri bir Arefe gününe daha ulaştırdığın için sana hamdolsun. Bugünün hürmetine kalplerimizi affınla ve merhametine doldur. Yaptığımız hataları bağışla, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Evlerimize huzur, sofralarımıza bereket, gönüllerimize iman nasip et. Hasta olanlara şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık ver. Vefat eden yakınlarımızı rahmetinle kuşat, mekanlarını cennet eyle. Kurban Bayramı'na sağlık, mutluluk ve sevdiklerimizle birlikte ulaşmayı nasip et Allah'ım. Bizleri kazalardan, belalardan ve her türlü kötülükten muhafaza eyle. Amin, amin. Ne güzel dualar. Rabbim kabul eylesin dualarımızı inşallah. Bugün Arafat'ta hacılar vakfeye durup dua edecekler. Rabbim onların dualarıyla bizlerin dualarını da kabul eylesin inşallah. Grup ümmeti dinleyeceğiz. Derdevi ümmeti. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Derdevi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Nuriye ikinci ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah aleyhiner. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini rica ediyorum. Eseri ve sıradaki tüm güzel eserleri Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, siz değerli Şarifam ailesine, gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyor. Onların ve tüm İslam aleminin kurban bayramları şimdiden mübarek olsun. Tekrardan ellerinden öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ve dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika. İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze. İyi bayramlar Ömer Muhtar'ın soylu çocukları. İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama. İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler. İyi bayramlar ey hüzün.

Diyarbakır Bozay Köyü'nden Mü'mine Şanlı ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Fadıl Aydın'dan aklımız sende kaldı. Sen istemişler gurbetteki dedeme, Develi Köyü'ndeki anneanneme ve dedeme, Filistin'deki kardeşlerime Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin. Ve şu an yanımda olan anneme, babama, nineme armağan ediyorum. Sizlerle ablama armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Mümine kardeşimize. Bizlerden de kendisine ve ailesine, sevdiklerine armağan olsun. Geceli günümü hasrete kattım. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaştılar. Sedat Uçan'dan Bayram O Bayram Olur eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, bu mübarek günlerin yüzü sürmetine Rabbim onlara da hayırlı kapılar açsın. Bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum dediler. Teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerine, Filistin'de ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize armağan olsun. Ayrıca Fatma ablaya, arkadaşı Keziban'a, ortak yayında olan tüm radyolara ve tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Ve tüm herkesten, tüm dinleyicilerden helallik diliyorum dediler. Bizden yana helal olsun, kendisi de helal etsin hakkını inşallah. Ve bu mübarek günlerin yüzüstü hürmetine Rabbim Gazze'ye zaferi nasip eylesin, özgürlüğüne kavuştursun. Rabbim tüm hastalara da Şafi isminin yüzüstü hürmetine şifa versin. Amin. Lütfet. Teşekkür ediyoruz Rukiye bacımıza. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Sedat Uçan'ı dinleyelim. Bayram O Bayram Olur eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınız.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Grup Ümmet var sırada. Adalet ve Hak Kinaye eserini dinleyeceğiz. Halime Hanım bizlerden bu eseri istediler. Eseri kızlarına, torunlarına, Yusuf İler'e, Çare FM ve ortak yayında olan tüm dinleyicilere armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Çare FM ailesine Diyarbakır'dan selam ve muhabbetler demişler. Teşekkür ediyoruz. Fuat, Eymen ve Ensar Kınay kardeşler adına tüm dinleyenlere hayırlı günler diliyoruz ve sizlere de hayırlı yayınlar diliyoruz demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Başta dedelerimize, babaannemize ve anneannemize hayırlı ömürler diliyor. Dualarını bekliyoruz. Şimdiden kurban bayramlarını en içten dileklerimize kutlarız. Ellerinden öperiz. Gazze olmak başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için kurban bayramının İslam alemine huzur, kardeşlik ve selamet getirmesini diliyoruz. Amin. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Evet, Arefe günündeyiz. Yarın Rabbimiz nasip ederse kurban bayramının ilk günü. Rabbim hayırlısıyla kavuştursun. Bu güzel faziletli günleri de ihya edenlerden eylesin.

Ortak yayında Muhabbet Navide birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime ve Tülhan Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan bugün bayram diyorlar şiirini istemişler. Bu anlamlı şiir sizlere, aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gazze gündemden düşüyor başlıklı bir paylaşım göndermişler. Hemen yer verelim.

Gazze gündemden düşüyor. Dünya sustuğu için bombalar susmadı. Manşetler değişti diye enkazlar ortadan kalkmadı. Kameralar başka yöne döndü diye Gazze'de çocuklar yaşamaya başlamadı. Bugün hala anneler evlatlarını kefensiz toprağa veriyor. Bugün hala açlık, susuzluk ve bombardıman aynı sokakta nöbet tutuyor. Bugün hala Kudüs mahzun. Ve bugün hala Doktor Hüsam Ebu Safiye zindanda. Bir zamanlar milyonların dilinde olan Gazze, şimdi algoritmaların unuttuğu bir yalnızlığa terk ediliyor. Fakat unutulan her gün işgalin elini daha da rahatlatıyor. Sessizlik büyüdükçe zulüm cesaret kazanıyor. Ey ümmet, neyi bekliyorsunuz? Daha kaç çocuğun cansız bedenini vicdanlarımızı mezara çevirecek? Daha kaç hastane vurulacak? Daha kaç gazeteci susturulacak? Daha kaç baba evladını kucağında taşırken insanlık sadece izleyecek? Gazze yalnız bırakılmıyor sadece. Aynı zamanda insanlığın son vicdan kırıntıları da terk ediliyor. Bu hafızaların susturulması operasyonudur. Bu mazlumun çığlığını gündemden düşürerek normalleştirmenin suçudur. Gazze'yi unutmayın. Gazze'yi sakın unutmayın.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken, ben zaten mefruş biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmiştin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı, ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş, seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı? Yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte, arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz, ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Malatya'dan Ayşe Tutal ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için İnşirah suresini okur musunuz? Bayramın mübarek olsun dayım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Elbette okuruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Malatya'dan Fadime Tutal Hanım ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sadaka eseri istiyorum. Kardeşim, bayramı mübarek olsun. Ablan seni çok seviyor. İçini ferah tut. Allah'a emanet ol. İhramları giymişler, yürüyorlar yollarda. Tüm ümmeti Diyarbakır'dan Birgül Toprak isimli dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den eşeğe de dava İslam eserini istemişler. Aileme, Çare FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Şimdiden tüm İslam ümmetinin ve tüm ümmeti Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de Çare FM ailesi olarak tüm değerli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını. Gazze ve esaret altında olan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Grup Mavera ile birlikteliğimiz devam edecek. Özlem eserini dinleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Van'dan Reyhan Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Fadıl Aydın'dan özledim seni, sen istemişler. Fadıl Aydın'dan az önce aklımız sende kaldı, esene yer verdik. Esirgeyen büyük destekçim, annem ve kız kardeşime armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Muhammed Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için Eşref Ziya Terzi'den Sensin Günü meselini istiyorum. Dayım, bayramın mübarek olsun. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. İçini ferah tut demişler. Eşref Ziya'nın Sensin Günü meseli şu an arşivimizde bulunmuyor. Hakkınızı helal edin. Eşref Ziya'dan bir başka eser yayınlayalım sizler için. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Malatya'dan Esra Pektaş, Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayet için sizdeki eseri yayınlarsanız sevinirim. Kardeş, ablan seni verene kurban olsun. Rabbim seninle, dualarım seninle. Rabbime emanet ol kuzum. Seni çok seviyorum. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Malatya'dan İsmail Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayiğit'in bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol.

Eşref Ziya'dan dinliyoruz Özgürlüğün Gölgesi'nde. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Fatma Hanım Mücahit Hoca'dan aşk şiirini istemişler. Çare FM ve ortak yayında olan tüm değerli radyolara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Zeynep Tosik. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit'in bayramını mübarek olmasını diliyorum. Ablası her zaman yanında ve arkasında, Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Sıradaki eseri canım kardeşime armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Malatya'dan Serkan Pektaş, Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki eseri yayınlarsanız sevinirim. Seni çok seviyoruz kardeşim, Rabbime emanet ol. Dağılıyorken içimi göndermek zor gelir. Malatya'dan Mustafa Tutal, Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayiğit için sıradaki eseri istiyorum. Aslan dayım, bayramın mübarek olsun, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol demişler. Siirt'ten Ayşe Hanım ulaşmış. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Arefe gününüz hayırlı olsun. Amin. Allah razı olsun cümlemizin için. Cümlemiz için inşallah hayırlı olsun. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Şehide Dava İslam eserini dinlettik. Botan FM çalışanlarına ve kardeş radyolara armağan olsun. Şimdiden Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. Amin. Kolaylıklar versin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdiden sizlerle dinleyicilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Ey aşk, çağır beni. Bittim dediğim yerden döndür kendine doğru bu mücrim cesedimi. Cebelleri aşarak gel, hasretin küllerini savurarak gel. Yenilgi yenilgi savaşarak gel, kalmadı yürekte mecal. Niyazlarla sırılsıklam ıslanarak gel, kopmadan evvel kıyamet. Kari'a gibi defaten gönül kapımı aralayarak gel. Behişt ve cahim ortasında kaldı ruhum, bir araftan yol bularak gel. Ey aşk, sensiz kurudu usare pınarı, gel de ebyaz eyle tüm karanlıklarımı. Sevdaya meftun eyle suskunlarımı, sidreye suud ettir sessiz çığlıklarım. Zulüm tabat dehlizler sürgün yeri, bir labirentteyim sanki. Her yol sen, kapılar kilitli, kilit sen, kapılar sen. Çıkışlar tutulmuş, çıkmazlar sen, çıkış sen, her şey sen.

Görebildiğim her meva karanlık. Karanlıklar sen, beklediğim ışık sen. Çaresiz bekleyişler, çaresizlik sen, çare sen. İnim inim inleyişler duyulur öteler ötesinden. İnleyişler sen, öteler sen. Bir feryat etsem, tüm alemi vaveylam ile inletsem. Secde secde dirilsem, bir katre gözyaşında erisem. Bir daha yıkılmamacasına, min indillah ebdaca kıyam eylesem. Dergahında son nefesimi versem. Sana gelsem, sona ersem.

Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Grup Genç'ten Bilal eserini istemişler. Bu eser var sırada. Eser İslam davasına gönül veren herkese armağan olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun sizlere de inşallah. Zümer suresi 22. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbim imana kapalı kimse gibi değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline, işte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Amine Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Tüm İslam aleminin Arefe günü mübarek olsun. Sedat Uçan'dan Bayram o Bayram olur eserini istiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Bu eseri Sedat Uçan'dan dinledik program içerisinde.

Malatya'dan Görkem isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dayılarım Recep Karayiğit'e, Ramazan Karayiğit'e selam olsun. Rabbim tez zamanda bizi birbirimize kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yolunuzu açık etsin inşallah demişler.

Malatya'dan Yunus Türkoğlu, Diyarbakır'da yatmakta olan dayım Recep Karayiğit'in bayramını kutluyorum. Her zaman yanındayız dayıcığım. Allah'a emanetsin, var olasın dayım. Sırdaki eseri dayıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Pembe Firan'dan Fuat ve Fadile Kınay, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ahmet Savran'dan Nerede Sen istemişler. Bu eser var sırada. Çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, yanımızda olan ninemiz Halide, anneannemiz Belma'ya, dedemiz Muhammed Reşit'e, amcalarımız Şemusa Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime, Halime ve Sidali Aksa Efem ailesine armağan olsun. Hepinizin ellerinden öperiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı yayınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz.
1: Hasretin dağılıyorken içimi göndermek zor geliyor hacı kafilesini.
0: Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Selamun aleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser yayınlarsanız sevinirim. Bu eser tüm Müslümanlara armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Bir sanatçıdan veya bir gruptan sadece bir esere yer verebiliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Servet Demirci'nin Muhammed-i Sevda eseri olacak. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed, Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz bu eseri istemişler. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Lübnan, Sudan, mazlum mustazaf olan dünyadaki tüm Müslümanlara ve ortak radyolara, çok değerli dava arkadaşım, eşim, oğlum Muhammed Yusuf ve Mizgin'e, çok sevdiğim torunum Şehide Nur'a, Çarefamer Ehber TV'ye, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Allah İsrail'i ve büyük şeytan Amerika'yı kahru perişan etsin. Bu mübarek günlerin yüzü sürmetine, Mescid-i Aksa ve Filistin'in kurtuluşuna vesile olsun. Arefe günümüz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Kastamonu'dan Fatma'm için ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Bir eser istemişler ama maalesef arşivimizde yok. Bu eseri eşi Mehmet Emin Meçin, annem Rabia Tungaç, babam Selman Tungaç ve ablalarım Hatice ve Cemile'ye armağan ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar dilemişler. Teşekkür ediyoruz, size de hayırlı bayramlar diliyoruz. Tokat'tan Gurbet Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Sirt'te olan canım anneme, Semanur ve Nursima kardeşime armağan ediyorum. Size çok seviyorum canım ailem. Tüm İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de buradan Çarefem ailesi olarak, Çarefem aracılığıyla siz değerli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Akan kan ve gözyaşına rağmen Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın, tüm zulüm ve esaret altındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun inşallah bu mübarek bayram.
1: Yükseldi tekbirler karşı alaya.
0: Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz bizlerle, sizlerle, dinleyicilerimize armağan olsun. Tekrar kavuşmak, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
10: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Caddesi 28. Sokak No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün İslam'a düşmanlığıyla tanınan Yahudi lideri ve şair Kab bin Eşref'i tanıyacağız.

Adı Kaab. Baba adı Eşref. Mesleği şair. Önemli özellikleri: Hazreti Peygamber'e düşmanlık yapan Yahudi şair. Öldürüldüğü tarih 14 Rebiülevvel 3. 4 Eylül 624. Kaab bin Eşref'le ilgili detay. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği dönemde bu şehrin güneydoğusundaki Beni Nadir Yahudi mahallesinde oturan, hurma ve

kamuoyunu etkileyebilen çok güçlü bir araç işlevi görüyordu. Medine'ye döndükten sonra henüz İslam'a girmemiş insanlar ve çevredeki topluluklar nezdinde İslam'ı ve Müslümanları küçük düşüren şiirler yazan Ka'b, savaştan yeni çıkmış olan Medineli Müslümanları hazırlıksız bir şekilde yeniden savaşa sürüklemek için maddi servetini de büyük ölçüde harcamıştı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde bu şehirde bulunan müşrik Araplar ve Yahudi kabileleriyle siyasi birlik anlaşması yapmıştı. Medine vesikası olarak bilinen bu anlaşmaya göre Medine'deki hiçbir grup diğerinin aleyhinde olacak şekilde şehir dışındaki üçüncü bir tarafla birlikte hareket edemeyecekti. Ka'b'ın faaliyetleri bu anlaşmanın açık bir şekilde ihlali anlamına geliyordu. Ka'b'ın faaliyetlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber, "Allah'ım, dilediğin şekilde onun hakkından gelip beni kendisinden kurtar" diye yakardı ve ashaba da Ka'b bin Eşref'in hakkından gelmeye kimin istekli olduğunu sordu. Bunun üzerine Medine'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerden biri olan Muhammed bin Mesleme öne çıkarak bu işe gönüllü olduğunu bildirdi. Muhammed bin Mesleme cesareti ve gözü pekliğiyle tanınan, Hazreti Peygamber'i canı pahasına koruyan, gazvelerde gösterdiği yiğitlik dolayısıyla Hazreti Peygamber'in atlısı yani Faris-ü Nebiyullah ünvanıyla tanınan bir isimdi. Aynı zamanda kabilesi olan Evs, Ka'b'ın kabilesi olan Beni Nadir'in bir süredir müttefikiydi. Muhammed bin Mesleme, hepsi kendisi gibi Evs kabilesinden olan eniştesi Ebu Abs bin Cebr, Ka'b bin Eşref'in süt kardeşi ve Hazreti Peygamber'in okçularından şair Ebu Nail'e Silkan bin Selame ve Abbad bin Bişir ile Sa'd bin Muaz'ın yeğeni Haris bin Evs'ten oluşan bir grup kurdu. Planı gerçekleştirebilmek için istediklerini yapabileceklerine ve istedikleri gibi konuşabileceklerine dair Hazreti Peygamber'den onay aldı. Plana göre Ebu Nail'e, bir rivayete göre Muhammed bin Mesleme, Ka'b ile buluşarak Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişinin kendileri için siyasi ve ekonomik olarak bir felaket olduğunu, bu duruma bir son vermek için kendisinin ve arkadaşlarının harekete geçmek istediklerini anlattı. Ayrıca Hazreti Peygamber'in kendilerinden çok vergi aldığını ve bunu ödemeye güç yetiremediklerini söyledi. Vergilerini ödeyebilmek için Ka'b'dan borç almayı düşündüklerini de söyledi. Ka'b, bu borca karşılık söz konusu kişilerin hanımlarını ve çocuklarını rehin almak istedi. Ancak Ebu Nail'e bu teklifi kabul etmediği için silahlarını rehin bırakmak üzere anlaştılar. Böylece Ka'b'ın müstahkem duvarlarla korunan köşküne silahla girmeleri mümkün olacaktı. Durumu Resulullah'a anlattıktan sonra ve duasını aldıktan sonra aydınlık bir gece Ka'b'ın harabeleri bugüne ulaşmış bulunan korunaklı kale köşküne geldiler. Burada Ka'b ile buluşan grup bir süre onunla konuşup kendisini oyaladıktan sonra ilk fırsatını buldukları anda onu öldürerek hızla uzaklaştılar. Haberi alan Resul-i Ekrem Allah'a hamd etti. Bedir ile Uhud gazveleri arasında 14 Rebiülevvel Hicri 3 yılında meydana gelen bu olay Medine'deki Yahudi topluluklarını rahatsız etmiş ve bazı liderleri Resulullah'a gidip onun suçsuz yere öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ancak Hazreti Peygamber Ka'b'ın yaptıklarını onlara anlattı ve böyle faaliyette bulunmamaları konusunda kendilerini uyardı. Ardından onları Müslümanlara ihanet etmemek üzere anlaşma yapmaya çağırdı. Yahudiler de bu teklifi kabul etti. Resulullah, Remle bint Haris'in evinde Yahudilerle bir araya gelerek onlarla anlaşma yaptı ve anlaşma metnini Hazreti Ali'ye yazdırdı. Tefsir alimlerine göre Ka'b hakkında bazı ayetler nazil olmuştur. Kendileri putperest olan müşrikler, dini konularda ehli kitap olan Yahudilerden çok etkileniyorlar ve onların görüşlerine çok önem veriyorlardı. Ka'b, Mekke'ye gittiğinde Ebu Süfyan ona, "Bizim dinimiz mi, Muhammed'in ve ashabının dini mi Allah'a daha sevimlidir? Biz mi doğru yoldayız, onlar mı?" diye sormuştu. Ka'b cevabında, "Siz onlardan daha doğru bir yoldasınız" dediği için, "Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar. Nisa suresi 51. ayet nazil olmuştur. Yine onun Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhindeki kışkırtıcı ve alaycı sözleri üzerine, andolsun ki

0: mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Ali İmran suresi 186. ayeti nazil olmuştur. Haşr suresindeki ilk ayetler de onun liderlik ettiği Beni Nadir Yahudilerinin sonradan Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozmaları üzerine nazil olmuş, sure bu sebeple Beni Nadir adıyla da anılmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün İslam'a düşmanlığıyla tanınan Yahudi lideri ve şair Kab bin Eşref'i tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Vakit öğle, gün ortası. Dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öğle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Jpej vu gotinin peşiya. Mal kloçe meraye. Mal-i haram diriya haram dedikçe. Mal ket mal-i khu muhafaza bike. Mal buhabu ujdan-i khu muhafaza bike. Masi jisseri de khiradı be. Mar jipungi haznake. Pung liber kula mar şindi be. Mahsi de bahre de nay bazar kirin. Meriv be amre drej dig heje mirada. Meriv dizbe şevi reş pire. Jipeyvu gotinin peşiya.

Ölüm sana gelmek ise öleyim. Fani dünyada sensin tek dileğim. İste bu canımı sana vereyim. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
4: Fiyatlar nasıl?
5: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
5: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
7: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Çağrı FM Haber.

0: Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri katletti, hedef aldı. İşgal ordusunun son saldırılarında 34 Lübnanlı daha şehit oldu. Lübnan'da sözde ateşkesten bu yana şehit sayısı 3185'e yükseldi.
1: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enne'nin haberine göre işgal ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak 3185'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 9633'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
0: Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sorucusu İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedi Bekai'ye. Ancak ABD yetkililerin tutumlarında sık sık değişikliklerin süreci sekteye uğratabileceği hususunda da uyardı.
2: 1404 hadis şud.
1: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz.
0: Yayınımızın başında belirtmiştik değerli izleyenler, hacı adayları önemli hacın rükünlerinden olan vakfe için Arafat'ta ve şu sıralar Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguç tarafından vakfe duası yapılıyor. Şimdi kutsal topraklardan o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz.
3: Abdu ve ila tarikim müstakim bi bereketi Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve affu anna ya kerim ve affu anna ya rahim وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme inna nes'eluke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik vel ganimete min kulli bir ve selamete min kulli ism vel fevze bil cenneh ve necate minen nar ya rabbel alemin. Allahümme la teda' lena zemben illa gafertah ve la hemmen illa ferrajtah ve la haceten hiye leke rıdan illa gadaytaha ya erhamer rahimin. Allahümme ya mukallibel gulub ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب الفهم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi. Ey alemlerin Rabbi. İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eretlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, İsmi Azam'ın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arap'ın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Amin. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Amin. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Amin. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi, gücümüzü rast getir. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına. Mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Amin. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. Amin. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Amin. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Amin. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. Amin. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Amin. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık, sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Amin. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde, berzah yolculuğumuzda, sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Amin. Rızkımızı bol ve bereketli. Amin. Ahlakımızı güzel. Amin. Kazancımızı helalinden eyle. Amin. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Amin. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, aczimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, amin, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Amin. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Amin. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Amin. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Amin. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, kabirde rahmetine kavuşmayı, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, rızana ulaşmayı, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Amin. ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Amin. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Şefaatinden mahrum eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşru cem eyle ya Rabbi. Allah'ım, kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, İşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arefe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka karımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. Amin. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Amin. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım, kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşruluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım, senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle. Amin. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Amin. Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle. Amin. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dualarımızı kabul. Amin. Vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Amin. Mübarek ve müteyemmen eyle. Amin. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Burada, Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Evet değerli izleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duasını yaptı. O anları ekranlardan canlı olarak paylaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hem hacı adaylarımızın vakfedeki durumu, yaptığı dualar, bu bağlamda konuklarımız olacak. Yine bu bağlamda bu konuyu başlığını değerlendireceğiz. Sonrasında da yine kıymetli bir konuğumuz da hem Türkiye'de hem de dünyadaki kurban organizasyonlarının faaliyetlerini konuşacağız. Kısa bir ara.

0: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, acılara hissedar olmaktır. Kurban paylaşmaktır, berekettir, dertlere ortak olmaktır. Kurban yardımlaşmaktır, kardeşliktir, umutları yeşertmektir. Gelin bu bayramda kurbanınız kalbinizdeki merhametin şahidi olsun. Yetimlerin yüzünde tebessüme, muhtaçların sofrasında berekete, mazlumların ellerinde dualara dönüşsün. Gelin bu bayramda mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervani.org.tr.
3: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
13: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi, Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

peyvu gotinin peşiya. Agire germ, herkes xodı da ber. Ani jideriya, dahira miriya. Ap biraz ya, xal farz ya radike. Aşe dina, be avdigere. Aşık bir çi dibin, kalanane davet adıkın. Aşıka brunştine malakı xırakırın. Ava hafd giraraj devi bitti. Ava dgolade dmine gennid be. Av jkaniye nan jbaniye. Ağad de cani gulam deyşe. Av be bejinge nae civandin. Aru av de sekine le ev na sekine. Agir berdakaye khuda aliye baye. Je peyvu gotinin peşiyam.

yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Fil yavrusu. Salih bir adam, dostlarından birkaç kişinin uzak seferlerden geldiğini, aç ve perişan durumda olduklarını, bir süre sonra da köylerine döneceklerini haber aldı. Yanlarına giderek bir takım öğütler vermek mecburiyetinde hissetti kendini. Dostlarım, biliyorum, pek uzaklardan geldiniz. Karnınız çok açtır şimdi. Gideceğiniz yönde fil yavrularıyla karşılaşacaksınız. Onlar pek kuvvetsiz, latif ve semizdirler. Gözünüze hoş görünebilir. Sakın ola ki onlardan birini avlayıp yemeye kalkışmayın. Anaları pusudadır. 100 fersah dahi olsa yol alarak yavrularını ararlar. Otlara, yapraklara razı olun yemek için. Lakin fil yavrularını avlamayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Yolda açlıkları, susuzlukları arttıkça arttı. Dayanılmaz bir hale geldi. Ansızın yeni doğmuş bir fil yavrusu gördüler. Aç kurtlar gibi üşüşüp yakaladılar. Kebap edip yediler. Arkadaşlarından biri öğüt vermek ve Salih adamın sözlerini hatırlatmak istedi ama nafile. Açlıktan hiçbir şey dinleyecek durumda değillerdi. Ama kendisi yemedi. Ot ve meyvelerle geçindi. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin. O Salih adamın söylediklerini ne çabuk unuttunuz. Karınları fil yavrusu kebabıyla tıka basa doyunca uykuya daldılar. Kızgın bir fil çıka geldi birdenbire. Uyuyanların hepsinin ağızlarını sırasıyla kokladı. Hepsinden de koku aldı. Yavrusunu kebap edip yiyenleri parçalayarak öldürdü. Öğüt alan adamın ağzını 3 kere kokladı. Ama ondan koku almadı. Dokunmadan geçti. Fil adamı hortumuyla aldı ve sırtına bindirdi. Onun yolunu bulması için ormandan çıkarıp götürdü.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muntev behevra khabuverisi khada bigrinu jihel perçe nevin. Nimeta khada kul serveye bibir giyinin. Dema un jihevra düşmen bun. Ve vakti heskirin khısna beyna dilewe. İjar un bıkancıyavi jihevra bun bira. Un leber çalaki adır bun. Khada ve jihelas kir. Her vaha Allah ayetin fajvara diyardike da kuvun hidayet bebin. Sureti Ali İmran ayeta

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı. 0539 499 5086. Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken, havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken, insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle, Yüce Resulü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o, kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında, arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi, kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta. Belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere

Bile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun, selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu.
1: Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
8: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
9: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için ikindi namazı vakti.

0: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

Yılanları en çok hangi müzik cezbeder? Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak duymazlar. Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarı yoktur. Fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler. Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor. En yavaş hayvan hangisidir? Dünyada yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı, 3 parmaklı solt'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 km hıza ulaşabiliyor.

bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

dile, sözlere. Yaşlar akıyordu masum yüzlere. Ümitler bitince hemen bizlere, Amine Hatun'dan gelişin var ya, gelişin var ya.

babanı görmedin bir gün başında. Ne sırlar gizliydi kalem kaşında. Annen de göçünce 6 yaşında. Sokakta boynunu büküşün var ya, büküşün var ya. Babalar kızına zulüm yaparken, üzerine kum dağları kaparken, Mekkeli müşrikler puta taparken, Allah birdir deyip gelişin var ya, gelişin var ya. Gönül umman oldu, söyle anama. Ben sana diyemem, gönül kanama. Sevgili evladım Fatıma anama, tebessümle dönüp gülüşün var ya, gülüşün var ya. Bulut gölge yapar nurlu yüzüne, kumda görünmeyen ayak izine. Hasan'la Hüseyin'i alıp dizine, kuzularım, kuzularım diye öpüşün var ya. Kimseye vurmazdın sille tekmeyi, meslek edinmiştin yokluk çekmeyi. Hele yetimlerle azıcık ekmeği, mübarek elinle bölüşün var ya, bölüşün var ya. Çöllerden Taif'e yürüdün yaya, müşriklerin kalbi kararmış kaya. Parmağı kaldırıp gökteki aya, ortadan ikiye bölüşün var ya. Yetişemedik senin biz bu anına, hayranım, hayranım sultanım şeref şanına. Cibril-i Emin'le Hak divanına, 7 kat göklere çıkışın var ya. Ayırdılar seni Mekke yurdundan, Allah emin kıldı çölün kurdundan. Ebu Bekir ile dağlar ardından, nurlu Medine'ye girişin var ya, nurlu Medine'ye girişin var ya. Kurbanım diline seni övenin, bize gel dediler bütün sevenin. Hane-i Eyüp'te çöken devenin, asayla üstünden inişin var ya, inişin var ya. Uhud meydanında komut verilmiş, kılıçlar çekilip yaylar gerilmiş. Pehlivanın biri şehit verilmiş, Hamza'nın başına gelişin var ya, gelişin var ya. Ne çetin olmuştu Hendek savaşı, karnına bağladım 3 tane taşı. Günlerce yemeyip ekmeği aşı, hisseni asaba verişin var ya. Kuru ekmek oldu ömrünce aşın, öylece tükendi 63 yaşın. Ayşe'nin bağrına yaslayıp başın, ümmetim diyerek gidişin var ya,

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Eşiyle birlikte karşımda oturan beyefendi, Ferhat hocam dedi, insan dedi bayramları sevmez mi dedi. Sever dedim ama ben dedi bayramları sevmiyorum hocam. Ben bayramların gelmesini istemiyorum. Bayramlar gelince ben dedi hasta oluyorum hocam. Agresifleşiyorum, öfkeleniyorum. Hayrola niye dedim ya bayramlar güzeldir. Çünkü hocam dedi bayramda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evimizde kavga başını alıp gidiyor. Neden dedim? Çünkü benim sadece annem var dedi. Babam vefat etmiş. Başka şehirde. 6-7 saat uzaklıkta başka şehirde. Ben sene içerisinde bir kez giderim annemi görmeye. Bir de bayramlarda giderim hocam dedi. Ama eşim istemiyor. Ben eşine döndüm dedim. Neden? Hocam ben dedi istemiyorum. Yani sizin ailenize gidilmiyor diye mi dedim. Yok hocam dedi ben bayramları evimde geçirmek istiyorum. Ama eşinizin annesi var dedim. Yaşlı kadın. Oğlunu bekliyor. Ben dedim bakın size bir takım formüller vereyim. Onların birini yapabilirsiniz. Kadına dedik ki bir bayramda sizin ailenize gidin. Bir bayramda da eşinizin ailesine gidin. Olmaz mı? Beyefendi hocam olur dedi. Memnuniyetle dedi. Kadın hayır dedi. Olmaz dedi. Peki dedim. İki bayramda da yarısını orada geçirin. Yarısını eşinizin ailesinde geçirin. Hayır ben onu da istemiyorum dedi. Beyefendi uyar hocam dedi bana. Çok iyi olur. Peki bayramda siz çocuklarınızı alın, kendi ailenize gidin. Eşiniz çocukları almadan tek başına kendi ailesine gitsin. Olmaz dedi. Bu da olmaz dedi. Beyefendi uyar hocam dedi. Arkadaşlar evlilik böyle bir şey değil. Evlilik dayatmalarla, baskıyla, tahakküm ederek sonuca varılacak bir konu değil. Ne demek bütün kapıları sonuna kadar kapatıyorsun? Bu adam uzaydan gelmedi ya. Kaldı ki siz niye annenize gitmiyorsunuz? Kendisinin ailesiyle problemleri var hanımefendinin. Annesiyle babasıyla küs. Sen küs olabilirsin ama senin eşin küs değil. Ailesine gitmek onun hakkı. Evet aşırılıklara tavır koyuyoruz. Evet aşırılıklara karşı verdiğim cevaplar var. Başka videolarda bahsediyorum. Ama bunu da demek istemiyorum ben. Adamcağızın 80 küsur yaşında annesi var. Evladının yolunu gözlüyor. Bayramdan bayrama gidecek. 6 ayda bir gidecek. Buna da kadınlar olarak engel olmaya hakkımız yoktur arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bütün yolları gösterdim bir türlü ikna edemedim. Ne olacakmış? Evimizde oturacağız. Peki annesi var ama. Ve ben beyefendiye annenizi görmeye gideceksiniz kardeşim dedim. Eşiniz ne tepki veriyorsa versin, şu üç yoldan bir tanesini kullanıp annenizi görmeye gideceksiniz. Böyle şey olur mu? Siz buna engel olamazsınız dedim. Hukuki olarak da engel olamazsınız. Hak olarak da engel olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok çünkü sizin. Ve bu olay beni çok etkiledi. Ben beyefendiye dedim ki sizi evlilik ilişkinizi takip edeceğim. Çok merak ediyorum. İleride eşinizin tavrını çok merak ediyorum. 20 küsur yaşında oğlu var. Arada yıllar geçti. Bir vesileyle eşiyle biz bir telefon görüşmesi yaptık. O arada ben kendisine oğlunuz evlendi mi diye sordum. Evet hocam dedi evlendi dedi. 2 yıl, 2,5 yıl kadar oldu evlendi. Peki dedim bayramlar nasıl geçiyor? Hocam bayramlar aynı sıkıntıyla devam ediyor. Neden dedim? Bu defa da eşim inatla ve ısrarla oğlum bayramları bende geçirecek diyor. Ama nasıl olabilir dedim ya. Eşiniz bunun tersini savunuyordu. Biz aileyiz. Beraber vakit geçirmemiz lazım. İddiası buydu. Sizi annenize göndermiyordu. Hocam bilmiyorum dedi. Vallahi böyleyiz şu anda. İkinci problemimiz oldu dedi. Ben merak ettim ve hanımefendiyi aradım. Telefonu bende var. Dedim ki merhabalaştıktan sonra dedim ki hayırlı olsun oğlunuz evlenmiş. Bayramlar nasıl gidiyor dedim. Bayramlarda oğlunuz size geliyor mu? Hocam tabii ki gelecek dedi. Benim biricik oğlum var zaten. Bayramlarda o benim yanımda olmasa bayramın ne anlamı olur? İşte bu tezatlar, bu çifte standartlar, bu adaletsizlikler evlilikleri mahvediyor arkadaşlar. Böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Allah aşkına vicdanınıza bırakıyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Ben mi anlamıyorum? Bana mı saçma geliyor bu tür şeyler? Biz insanız ya. Karı kocayız. Birbirimizin eşyası değiliz. Bizim ailelerimiz var. Bizim geldiğimiz bir geçmişimiz var. Biz ağaç kovuğundan çıkmadık. Zembille gökte inmedik. Evet aşırı bağımlılığı ben de savunmuyorum. Bir sürü video yayınladım bu konuyla ilgili. Ama bu gayet bir evladın annesiyle babasıyla olan hakkıdır. Bu hakkın önüne geçmemek lazım. Zaten böyle yaparsanız da evinizde huzur olmayacaktır. Çünkü huzur baskıyla, dayatmayla gitmiyor.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP prefabrikle yaşam alanlarını sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı. 0539 499 5086. Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube

0: Örnekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
4: 155. Bölüm.

Hudeybiye barışı emniyet ve huzur getirmişti. Özellikle çoktandır birbirine hasım olan iki kabile rahat bir nefes alma imkanını bulmuşlardı. Bunlardan Beni Bekir kabilesi Kureyş'in, Huza ise Müslümanların himayesini kabul etmiş bulunuyordu. 10 yıl müddetle silaha sarılma yoktu. Ama kalplerde yıllar yılı yuvalanmış olan kin ve düşmanlık duyguları 10 yıl beklemeye razı değildi ki. Bir gün Beni Bekir kabilesinden biri Resul-i Ekrem Efendimiz'i hedef alan bir hicviye söyledi. Bunu dinleyen bir Huzalı kızdı, vurunca adamın başını yardı. Adam başından akan kanlarla kabilesine vardığı zaman küllenmeye yüz tutmuş olan düşmanlık hisleri alevleniverdi. Vakit geçirmeden hazırlandılar ve bir gece Vetir adı verilen suyun başında uyumakta olan Huzalılara baskın yaptılar. Kureyşliler de ellerine geçen böyle bir fırsatı değerlendirdiler. Beni Bekirlilere silah ve malzeme yardım yaptılar. Hatta bizzat baskına katılanlar da oldu. Uyku sersemliği içinde tepelerine inen kılıçlara hedef olan Huzalılar, kaçmaktan başka hiçbir şeye güç yetiremezlerdi. En iyi çare kendilerini harem sahasına atmaktı. Beni Bekirlileri bir başka türlü durdurmanın yolu olamazdı. Can korkusuyla kaçtılar. Yetişilen öldürülüyor, kanlar içinde yere seriliyordu. Nihayet harem sahası içine girdiklerini görünce rahat bir nefes aldılar. Beni Bekirliler harem sahasına girdikleri zaman kılıçlarını kınlarına soktular. Kabile reisi Nefal can sıkıntısı içinde bağırdı. ''Neden durdunuz? Neden düşmana aman veriyorsunuz?'' ''Görüyorsun ey Nefel, artık harem sahasına girdik. İlahları kızdırmanın manası yok.'' Nefel köpürdü. ''Bugün ilah filan yok. İntikam var. Siz haremde hırsızlık yaparken, adam soyarken neredeydi ilahlar? Durmayın, intikamınızı alın.'' Bu söze karşı çıkan olmadı. Tekrar sıyrıldı kılıçlar. Kaçış ve kovalayış Mekke sokaklarına kadar sürdü. Kaçanlar Büdeyl bin Verka'ın evine canlarını zor attılar. Bunların bir kısmı kadın ve çocuktu. Sokaklarda öldürülen adamların cesetleri yatıyordu. Büdeyl, perişan halde evine sığınan insanları görünce pek üzüldü. Hemen yanına Huza'dan birkaç kişi alarak Medine yolunu tuttu. Resulullah Efendimiz'i buldu ve olanları anlattı. Himayesini aldığı insanların böyle bir baskına uğramış olması Peygamber Efendimiz'i üzdü. Yardım edeceğine dair söz verdi. Müslümanlar nasıl korunacaksa aynı şekilde onların da korunacağı ve haklarının alınacağı

anlatıldı. Huzalıların işi bittikten sonra Kureyş'in içine bir kurt düşüverdi. Ya Huzalılar gider de olanları Medine'de anlatırlarsa? Durum hiç de iyi netice vermezdi. Onlardan evvel davranmak ve yeni bir anlaşma imzalamak en sıhhatli bir davranış olurdu. Ebu Süfyan kısa zamanda hazırlığını yaptı. Vakit kaybetmeden yola çıktı. Bu olaya karışmış değildi ama gelecek olan bir bela kendisini de bulurdu. Yolda Büdeyl bin Verka ve birkaç huzalı insanla karşılaştığı zaman alnındaki terler soğuyuvermişti. ''Nereden böyle ey Büdeyl? Yesrib'den mi?'' ''Değil, bizim Yesrib'le ilgimiz yok.'' Ebu Süfyan sözü döndürdü, dolaştırdı. ''Bir iki Yesrib hurması verseniz de yesek olmaz mı?'' dedi. ''Bizde Yesrib hurması yok ey Ebu Süfyan. Hadi sana iyi yolculuklar.'' dediler ve yollarına devam ettiler. Bir zaman onların ardından bakan Ebu Süfyan hayvanından indi. Onların hayvanlarının pisliklerini eşeledi. Yüzünün aldığı renk değişti. İçini hırs ve korku bürümüştü. ''Yalan söylemişler, yalan söylediler, onlar Yesrib'den geliyor.'' diye homurdandı. Kararını vermesi için fazla vakit geçmedi. Olanlar anlatılmış olsa da gidip yeni bir anlaşmanın yolunu aramada fayda vardı. Ve bindi hayvanına, Medine'ye doğru ilerlemeye başladı. Medine'ye varınca ilk işi kızının evini sormak olmalıydı. Ebu Süfyan da öyle yaptı. Bir müddet oturup dinlenmek, neler yapacağı konusunda kızıyla müşavere etmek lazımdı. Ümmü Habibe'nin bu işte haberi olabilirdi. Ümmü Habibe kapıyı açtığı zaman karşısında babasını bulacağını hatırından bile geçirmiş değildi. Yıllardır görmemişti. ''Buyur babacığım.'' dedi. Ebu Süfyan içeri girdi. Doğruca köşede serili mindere yürüdü. Yürüdü ama daha önce kızının minderi toplayıp kaldırıvermesi karşısında sendeledi. Bir anda zihni atılmış pamuğa dönmüştü. Olduğu yerde bir an öylece kaldı. Sonra boğazından zorla çıkarırcasına tatsız bir ses Ebu Süfyan'ın ruhundaki dalgalanmayı dile getirdi. ''Anlayamadım kızım. Beni mi bu mindere layık görmedin, yoksa bu minder mi bana layık değil?'' Pürüzsüz bir ses cevap verdi. ''Bu minder Peygamber Efendimiz'e aittir. Onun üzerinde oturuyor, yatıyor. Seni ona oturtamam. Çünkü müşriksin, pissin.'' Bu sözler Ebu Süfyan'ı beyninden vurdu. Yıllardır ilk defa gördüğü kızından böyle bir davranış görür, böyle bir açıklama dinler de nasıl eriyip tükenmezdi. ''Bizden ayrılalı sana bir şeyler olmuş. Böyle demeye yetti gücü.'' Daha sonra bin türlü duygunun kıskacı arasında kalan zihnini çalıştırma ihtiyacını duymadan başı yerde çıktı gitti. Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. ''Ey Muhammed, ben burada aramızdaki anlaşmayı hem kuvvetlendirelim hem uzatalım diye geldim.'' dedi. ''Seni buraya getiren sebep budur öyle mi ey Ebu Süfyan?'' ''Evet budur. O halde biz anlaşmamıza bağlı ve sadıkız. Onu ne bozarız ne de ona uymayan iş yaparız. Ama biz aramızdaki anlaşmayı yenileyelim. Siz anlaşmayı bozdunuz mu? Bozacak iş mi yaptınız?'' ''Hayır. O halde yeni bir anlaşma yapmanın da lüzumu yoktur.'' Ebu Süfyan teklifini tekrarladıysa da Resul-i Ekrem Efendimiz cevap vermedi. Böylece Ebu Süfyan görüşmeden bir fayda bulamayacağı ümidiyle mescidi terk etti. Ama Mekke'den buraya kadar hiçbir iş yapmamış olmak için gelmiş değildi. Kendine bir destek aramalı, bir şefaatçi bulmalı, yardımcı olmasını rica etmeliydi. Hazreti Ebubekir'in yanına vardı.
Resulullah Efendimizin arzu etmediği bir konuda yardımcı olamam cevabını aldı. Hazreti Ömer sanki bir ateş parçasıydı. Kanı beynine fırlamış, "Ne?" diye haykırmış, "Size yardım edeceğim öyle mi? Şaşkınlığın lüzumu yok ey Ebu Süfyan. Dünyada bana arka çıkacak bir tek karınca kalmış olsa bile, vallahi onunla birlik olur, yine sizin karşınıza durur, mücadele ederdim." Daha sonra Osman bin Affan, Ali bin Ebi Talip görüldü. Onlardan da fayda yoktu. Çaresizlik her taraftan sarmış bulunuyordu. Hazreti Fatıma'ya başvurdu. "Ben bir kadınım, kimseyi himayeme alamam," dediler. "Bari bu alsın himayesine." Ebu Süfyan bunları söylerken önlerinde oynamakta olan Hasan'ı işaret etmekteydi. "O henüz bir çocuktur. Oyundan başka bir şey bilmez." Ebu Süfyan tekrar Hazreti Ali'yi buldu. "Ne dersin ey Ebul Hasan? Bana ne yapmamı tavsiye edersin?" Hazreti Ali sükunetle cevap verdi. "Ey Ebu Süfyan, sen Kureyş'in büyüğüsün. Halkın ortasında dur. Her iki tarafı da himayene aldığını ilan et. Sonra dön, yurduna git." "Peki, bunun yardımı olur mu dersin?" "Vallahi pek zannetmiyorum ama tavsiye edecek bir başka şey de bulamıyorum." Oradan ayrıldı. Biraz sonra mescidin önünde bulunan bir kısım insan, "Susun ey Yesrib halkı, beni dinleyin," diye haykıran bir adama bakmaktaydılar. Sesler kesildiği zaman adam sözlerine şöyle devam etti. "Ben Kureyş'in büyüğü Ebu Süfyan. Hem Kureyş'i hem Yesrib halkını himayeme almış bulunuyorum. Hepiniz böylece bilesiniz," diyerek bağırdı. Daha sonra kimin ne söyleyeceğini beklemeden devesinin başını Mekke tarafına çevirdi ve yola koyuldu. Bir zamanlar burnu bulutları çizen Ebu Süfyan, şimdi perişan bir halde ayrılmıştı Medine'den. Halbuki Medine'yi yerle bir etmek, yeryüzünde gezip dolaşan bir tek mümin bırakmamak üzere koca bir orduyu toplayıp gelmesi üzerinden henüz 3 yıl bile geçmiş değildi. Öz kızı evinde mindere oturmasına izin vermemiş, başvurduğu herkes onu başından savmanın yolunu aramış, henüz 4-5 yaşındaki bir çocuğun himayesini isteyecek derecede şaşkınlığa düşmüştü. Uhud Savaşı'nın muzaffer komutanı olarak "Yaşa ey şanlı Hübel!" diye zafer naraları atan Ebu Süfyan şimdi süklüm püklüm gidiyordu. Peygamberler Sultan Efendimiz Hendek Savaşı'nın sonunda Kureyş'in bir daha saldırıya geçemeyeceğini bildirmişlerdi. Ebu Süfyan'ın da anlaşmayı yenileme maksadıyla yalvarmaya gelmesi, Müslümanlardan korktuklarını, onları büyük bir kuvvet olarak gördüklerini anlatmaktaydı. Ebu Süfyan, kızını bir daha göremeden, hatırını sormayı bile hatırına getirmeden ayrılıp gittikten sonra, Peygamber Efendimiz de etrafındaki Müslüman kabilelere haberciler gönderdi. Sefere çıkılacağını, silahlanıp orduya katılmalarını emretti. Kimse ne tarafa gidileceğini bilmiyorlardı. Fakat bu defa hazırlıkların geçmişe nispetle daha geniş tutulduğu belliydi. Mekke'ye giden yollar tutulmuştu. Kimselerin geçip gitmesine izin verilmiyordu. Böylelikle Medine'deki hazırlıkların Mekke'ye ulaştırılma ihtimali önlenmiş oluyordu. O günlerde Medine'ye gelen Sare adında şarkıcı bir kadın Resulullah Efendimiz'i ziyaret etti. Arada şöyle bir konuşma geçti. "İslam dinini kabul ettin mi?" "Hayır." "Medine'ye yerleşmek üzere hicret mi ettin?" "Hayır." "O halde maksadın nedir?" "Yolda kaldım. Yardım istemeye geldim. Binek ve yiyecek vermenizi rica ediyorum." Resulullah Efendimiz ona yardım edilmesini tavsiye buyurdular. Kadının arzusu üzere yiyecek ve binek temin edildi. Bu arada Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Hatip bin Ebi Belta o kadını yalnız kaldığı bir anda buldu. Eline
10 altın sıkıştırdı. Nedir bunlar? Senden bir isteğim var. Nedir? Vereceğim bir mektubu Mekke'ye götürecek ve Kureyş'in ileri gelenlerinden birine vereceksin. Mesela Süheyl bin Amr'a versem olur mu? Süheyl'e ver, Saffan bin Ümeyye'ye ver yahut İkrime bin Ebu Cehl'e ver. Kime versen olacak? Peki, kabul ediyorum. Hatip mektubu verdi. Ancak dedi, seninle görüştüğümüzü hiç kimse bilmemeli, anlıyor musun? Benden anlayışlısını bulamayacaksın. Ve mektubu aldı, oradan ayrıldı. Artık hayvanına binip yola çıkmasına hiçbir engel kalmamıştı. Öte yandan Resulullah Efendimiz, Cenab-ı Mevla'nın gönderdiği vahiy meleğinden aldığı haber üzerine çok sevdiği 3 kişiyi yanına çağırdı. Derhal yola çıkmalarını, Zülhuleyfe yakınlarında yetişecekleri bir kadını durdurup taşıdığı mektubu almalarını, kadını da serbest bırakmamalarını emretti. Kadın mektubu vermek istemediği takdirde öldürme emri de vardı. 3 arkadaş yola çıktılar. Mekke'ye doğru ilerliyorlardı. Nihayet Zülhuleyfe yakınlarına vardıklarında tek başına ilerleyen kadına yetiştiler. ''Dur bakalım ey yolcu!'' dediler. ''Tek başına giden bir kadından istediğiniz ne olabilir? Taşıdığın mektubu almaya geldik. Yanıldınız, ben mektup falan taşımıyorum.'' ''Hayır, yanılma yok. Sen o mektubu teslim edecek ve tekrar yoluna gideceksin.'' Kadın mektubun bulunmadığını söylemekte ısrar ediyordu. ''Hele sen şu hayvandan in bakalım.'' Kadın indi, eşyası karıştırıldı fakat mektup yoktu. ''Görüyorsunuz ki mektup falan yok. Şimdi beni kendi halime bırakırsanız yoluma devam edeceğim.'' Hazreti Ali aynı fikirde değildi. ''Resulullah Efendimiz yanlış haber vermedi. Sen o mektubu çıkarmazsan bu defa elbiseni arayacağım. Mektubu bulunca da kılıcı tepene indireceğim.'' Ona doğru bir iki adım attı, tek eli kılıcındaydı. Kadın işin şakaya gelir yanı olmadığını anladığı zaman sözünü değiştirdi. ''Pekala, sen arkanı dön.'' dedi. Üçü de arkalarını döndüler. Kadın başını açtı. Saç örgülerinin arasına sıkıştırdığı bir mektubu çıkardı ve uzattı. Ve böylece mesele halledilmiş oluyordu. Üç arkadaş, vazifelerini yerine getirmiş olmanın sevincini anlatan bakışlarla birbirlerini kutladılar. Sonra kadına, ''Hadi canını kurtardın, bin hayvanına ve yoluna git.'' dediler. Ali, Zübeyir ve Miktat'tan meydana gelen 3 kişilik kafile de Medine yolunu tuttu. ''İşte bizden istediğin mektup ey Allah'ın peygamberi. Ona tarif ettiğin yerde yetiştik. Olanlar anlatıldı. Peygamber Efendimiz emretti, hatip çağrıldı. O geldikten sonra mektup okundu. Hatip bin Ebi Belta'dan Kureyş büyüklerine. Haberiniz olsun ki Allah'ın Resulü karşı koyamayacağınız orduları sizin için hazırlamaktadır. Tedbirli olunuz. Tanıdın mı bu mektubu ey hatip? Hayır tanıyamadım, ne ola ki? Bir de böyle diyemezdi ki. Böyle deyip rezalet üstüne rezalet çıkarmanın alemi yoktu. Başından kaynar sular dökülmüş gibiydi. Yalan bir sözü Seyyid-i Kainat Efendimizin huzurunda söylemeye kalkışmak, siz bana iftira ediyorsunuz demekti. Hatip bu kadarını yapamazdı. Evet ey Allah'ın peygamberi tanıdım dedi. Peki neden yaptın bunu? Ey Allah'ın Resulü, hakkımda hüküm verirken acele etme. Ben aslında Kureyşli değilim. Sonradan gelip Kureyş'e yamanmış bir kişiyim. Senin yanında bulunan mücahitlerden her birinin Mekke'de akrabası var. Orada bulunan aile efradını ve mallarını koruyabilirler. Halbuki ben böyle bir imkandan mahrum bulunuyorum. İstedim ki bu mektupla durumu bildirip onlara bir iyilik yapmış olayım. Bunun karşılığında da onlar benim ailemi ve mallarımı korusunlar. Fakat ben bu hareketi dinimden döndüğüm yahut İslam'a girdikten sonra pişmanlık duyup küfre razı olduğum için yapmadım. Maksadım Allah'a ve Resulüne ihanet etmek değildir dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına döndü.
''Arkadaşınız doğru olanı söyledi.'' dediler. Bu mübarek söz, Hatib'in damarlarında yıldırım hızıyla dolaştı. Kalbine bir ferahlık doldu. Allah'ın Resulünden beklediği buydu. Fakat diğer tarafta Hazreti Ömer de sabrını kontrol edemez haldeydi. ''Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver, şu münafığın boynunu vurayım.'' dedi. Bu sözleri söylerken Ömer'in sesi mi daha şiddetliydi, gözlerinden fışkıran alevler mi daha yakıcıydı bilinemedi. Ama Resulullah Efendimiz böyle düşünmüyorlardı. O Bedir Harbi'nde bulunmuş bir kişidir. Allah Teala'nın onlara bakıp canınızın istediğini yapın, sizi bağışladım dediğini nereden bileceksin dedi. Bu sözler birkaç dakika içinde bir ömre sığacak sıkıntıyı çekmiş bulunan Hatib'in yüreğine su septi. Kurtuluş müjdesini almış bulunuyordu. Hem söz fazla devam edemezdi. Çünkü Resulullah Efendimiz de vahiy almaya başladığını anlatan bir durum belirmişti. Sesler kesildi. Heyecanlı bir bekleyiş başladı. Kısa zaman sonra alemlere rahmet olan Efendimizin mübarek dili aldığı vahiyi arkadaşlarına sıcağı sıcağına ulaştırdı. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a imanınızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin düşmanınız olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için uzatırlar. İnkar ederek kafir olsaydınız diye arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda veremezler. Allah onlarla sizin aranızı ayırır. Allah sizin yaptıklarınızı görendir. Yüce Mevla, müminlerin kafirlere karşı alacağı tavrı yine aynı surede şu iki ayetle açıklamıştı. Din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah, adalet sahibi olanları sever. Allah, ancak sizinle din uğrunda savaş çıkartanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasak eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Ve mümin olanlarla olan dostluk hiçbir zaman diğer müminlerin aleyhine olmayacaktı. Böylece Hatib, yaptığı tedbirsizce bir davranışın cezasını Bedir ehlinden olması hürmetine ucuz yoldan atlatmış bulunuyordu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın beden, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: sadakanın eftali zenginken verilendir. Başkasına el avuç açmak istemeyeni Allah iffetli kılar. Kanaat etmek isteyeni de ihtiyaçtan uzak kılar.
1: Bir hadis, bir ders.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük,

0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Roman Kuşağı.
1: Roman Kuşağı.
2: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
1: Roman Kuşağı.
2: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
1: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
2: Roman Kuşağı başlıyor.

Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. 5. Bölüm. Yunus Peygamber'in Ninova'dan ayrıldığı günün sabahı, sarayın yemek salonunda oturup kahvaltı yapan kral ile kraliçe koyu, hoş bir sohbete dalmışlardı. Kral, savaş anılarını biraz da abartarak anlatıyor, şaşkın bakışlarla onu dinleyen kraliçe ara sıra küçük bir hayret çığlığı kopararak hayranlığını belirtiyordu. Ceviz ağacından yapılmış yüksek yemek masasında yeşil atlastan bir sabahlıkla oturmuş olan Kral Osnapar'ın keyfine diyecek yoktu. Tok olmasına rağmen köle ve cariyelerin masaya dizdiği çeşit çeşit yemeklerden, farklı tat ve lezzetlerdeki tatlılardan birer lokma da olsa alıyor, altın kupaların içindeki şarap ve diğer içeceklerden yudumluyordu. Sabah güneşi, kanatları açık, geniş pencerelerden rahatsız etmeyen ışınlarını cömertçe salona serpiştiriyor, adeta bir ışık şöleni sunuyordu. Kral da, kraliçe de çok mutluydular. Bu mutluluklarını etraflarında pervaneler gibi gidip gelen, onlara hizmet için didinen saray sakinlerine, nedimelere, teşrifatçılara gülücükler dağıtarak belli ediyorlardı. 40 yaşlarındaki kumral tenli, örgülü saçları omuzlarından aşağı sarkan, ince dudakları kibirli bir gülümsemeyle kıvrılmış kraliçe de sabahlık giyinmişti. Altın şeritlerle bezenmiş, beyaz, bol, topuklarına kadar uzayan, beli altından bir kemerle sıkılmış sabahlığının içinde adeta kaybolan kraliçenin ufak tefek vücudu olduğundan daha büyük ve uzun görünüyordu. Kral Osnapar, kraliçeye göre daha uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü, kuvvetli görünüyordu. Savaşların birinde uğradığı bir saldırı sonucu meydana geldiği anlaşılan bir kılıç yarası ciddi, ürkütücü yüzünde derin bir iz bırakmıştı. Kralın örgülü bir şekilde taranmış, yağlanmış, bazı özel sıvılarla boyanmış, uzun siyah sakalı yaralı yüzündeki heybeti daha da arttırıyordu. Kraliçeye heyecanlı heyecanlı maceralarını anlatırken, kulak memelerinden aşağı sarkan inciden üçgen şeklindeki küpelerini parmaklarının arasına alıp yavaşça çekiştiriyordu. Kral dalmış gitmişti. Habire anlatıyor, kahramanlıklarından kendi göğsü kabarıyor, başı okşanan bir kedi gibi sırıtıp duruyor, sık sık kahkaha atıyordu. Kral o kadar dalmıştı ki kraliçenin bir müddettir derin bir suskunluğa gömüldüğünü, korkulu bakışlarını yüzüne diktiğini, endişe içinde yutkunup durduğunu, yemek salonundaki köle ve cariyelerin şaşkın bir şekilde bakıştıklarını fark edememişti. Ama sonra birden kendisi de durdu. Bakışları kraliçenin yüzüne takılmıştı. Şehadet parmağını kraliçenin yüzüne doğru uzatan Kral Osnapar, boğuk, endişeli bir sesle ''Yüzün niye öyle sararmış Alitta?'' dedi. ''Hasta mısın?'' Kralın bu sözleri kraliçe Alitta'yı daha da korkuttu. İnce parmaklı, beyaz elini güm güm atmaya başlayan kalbinin üzerine bastırarak fısıltıyla konuştu. ''Siz ne diyorsunuz efendim? Yüzüm mü sararmış?'' ''Evet, sarılığı gittikçe de artıyor.'' Kraliçe kesik kesik ''İyi ama sizin de yüzünüz sararmış.'' dedi. Kral Osnapar inanmaz bir tavırla gülümsedi. ''Benim de mi?'' ''Evet, sizin de.'' Kral arkasında duran teşrifatçısına dönerek ''Bana aynayı getir.'' diyecek oldu ama birden bir hayret çığlığı atarak ayağa fırladı. Teşrifatçısının yüzüne baka kaldı. Sonra cesaretini toplayarak salondaki diğer hizmetçileri süzdü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Ne oluyor burada?'' diye bağırdı. ''Neden herkesin yüzü

Kararmış. Kralın çığlığı bir anda salonda bulunan herkesi adeta derin bir uykudan uyandırdı. Herkes birbirine bakıyor, korkuyla ortalıkta dolaşıyordu. Fenalık geçiren kraliçe Alitta, bayılmamak için derin derin soluk alıp veriyor, histerik çığlıklar atıyordu. Kral Osnapar'ın aklı başından gitmişti. Dili tutulmuş, aklına gelen düşünceyle bütün vücudu tir tir titremeye başlamıştı. Sıtmaya yakalanmış bir hasta gibi titriyor, anlaşılmaz bir sesle ''Olamaz, olamaz'' diyordu. ''Bu mümkün değil.'' Sonra birden yerinden fırladı. Pervazları açık olan büyük pencereye koştu. Beline kadar aşağı sarkıp etrafa baktı. Baş döndüren yükseklikte sarayın göz kamaştıran avlusunda neler olup bittiği pek seçilmiyordu. Kralın kaldığı yemek salonu sarayın en yüksek bölümlerinden birindeydi. Hemen hemen sarayın etrafını saran kale kuleleriyle aynı yükseklikteydi. Kral aşağıyı pek seçemedi ama haykıran, koşturan insan sesleri ta kulaklarına kadar geldi. Gürültü her geçen an daha da arttı. Kral dayanamadı. Pencerenin önünden ayrılıp sarayın koridorlarına doğru atıldı. Bellerinin sol tarafında, omuzlarında aşağı sarkan deri kayışların arasına sokulmuş, yuvarlak kabzalı kılıçlar taşıyan, başlarında Huni'yi andıran tunç miğferler bulunan özel saray muhafızlarından bir mangada koridorlarda krala yetişmiş, onu çembere alarak birlikte koşuyordu. Az sonra baş muhafız Şarrukin de onlara katıldı. Kral deliler gibi koşarken etrafını sarmış askerlere bakınca ödü koptu. Baş muhafız dahil bütün askerlerin de yüzleri sarıydı. Kral Osnapar saray koridorlarında yankılanan korku dolu bir haykırışla ''Olamaz!'' dedi. ''Bu bir kehanet, Yunus'un haber verdiği kehanet. Ama nasıl olur? Yunus'un tanrısı bu kadar güçlü mü?'' Kral ve beraberindekiler koşar adımlarla koridorları, sahanlıkları, yüksek merdivenleri, pol benzeri yerleri, taraçaları, bitip tükenmeyen yüksek kapıları geçip küçük bir kasabayı andıran, yapıları bir labirent gibi iç içe geçmiş saraydan dışarı çıktılar. Ağaçlar, koru kümeleri içinde kaybolmuş, içi asker ve insan kaynayan bahçeyi de geçtiler. Yunus peygamberin üzerinde son uyarısını yaptığı merdivenlerden aşağı indiler. Kral Osnapar merdivenlerin yarısına gelince durdu. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Ayakları ağır gövdesini taşıyamayacak kadar dermansız kaldı. Bacakları titredi ve oracıkta geniş merdivenlerin üzerinde yığılır gibi oturdu. Gerçekten Ekişnugal tapınağıyla sarayın arasındaki geniş meydanda bulunan çarşı, Ninova'nın en kalabalık çarşısı bir tımarhaneyi andırıyordu. Erkek, kadın, genç, yaşta herkes çığlık çığlığa koşturuyor, bağırıp çağırıyor, ne yapacaklarını bilmez bir halde dönüp duruyorlardı. Herkesin, istisnasız herkesin yüzü sapsarıydı. Yüzlerdeki sarılık giderek koyulaşıyor, ortalıkta koşturan, korku içinde bağırıp çağıran insanlar mezarlarından kalkmış ölülere benziyorlardı. Sanki Ninova hortlakların istilasına uğramıştı. Dehşet, şaşkınlık, çaresizlik insanlara esir almış, yaşananlar karşısında akılları durmuş, Yunus'un kehaneti gerçek oldu deyip duruyorlardı. Birçoğu akıl edebildikleri ilk şeyi yapmak, tanrılara sığınıp yalvarmak için tapınaklara koşuyor, cansız heykellerin önünde secdeye kapanıp kurtuluş diliyorlardı. Kral Osnapar, yığıldığı merdivenlerin üzerinde, korku ve çaresizlik içinde, ıslak gözlerle halkının perişanlığına bakarken hissettiği bir duyguyla aniden irkildi. Başını yukarı kaldırdı, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Sabah saatleri olmasına rağmen gökyüzü giderek kararıyordu. Az önce sarayın yemek salonunu hayat dolu, parlak ışık denizi içinde bırakan güneş, göğün ortasında adeta asılı kalmış, gittikçe ışığını yitirerek kırmızı bir kütleye dönmüştü. Gündüzün ortasında güneşin parlaklığını yitirip mat koyu kırmızı bir yığına dönmesi Ninovalılardaki dehşet ve korkuyu iki kat arttırdı. Herkesin dikkati gökyüzüne yönelmiş, korkudan titreyerek gökteki değişimi izliyorlardı. O esnada nereden geldikleri belirsiz bir sürü koyu, siyah bulut şehrin göğünü kapladı. Güneş önce silikleşti, bir sis tabakasının içinde yavaş yavaş batmaya başladı. Sonra karanlık bulutların ardından kaybolup gitti. Alacakaranlık şehrin üzerine çökerken uzun, koyu gölgeler ürkütücü şekillere bürünerek her tarafı kapladı. Evlerinden, dükkanlarından fırlayıp cadde ve sokakları dolduran insanlar birbirlerine sokulup cesaret toplamaya çalışırken bir kadının tüyleri diken diken eden korkunç haykırışıyla sarsıldılar.
Kadın korkudan dışarı fırlamış gözlerini şehrin batı tarafına, Dicle'nin akıp gittiği ufka dikmiş, Ninova'nın karşısında heybetle yükselen tepenin ardından çıkıp kendilerine doğru gelen bulutu gösteriyordu. Bu korkunç derecede siyah, simsiyah, zifti andıran kocaman bir buluttu. Geldiği yönde bütün ufku kaplamıştı. Buluttan siyah dumanlar çıkıyor, kalın sütunlar halinde etrafa yayılıyordu. Karanlık bulut siyah dumanlar saçarak genişledi, şehre yaklaştı ve çok geçmeden her tarafı kapladı. Ninova karanlık bulutun altında görünmez oldu. Bu arada buluttan çıkan siyah dumanlar evlere bacalarından, pencerelerinden, kapı ve duvar aralıklarından sızıyor, sokaklarda şekilden şekile girerek, kıvrılarak adeta dans ediyor, insanları dehşet içinde bırakıyordu. Burun deliklerinden, ağızlarından giren dumandan korunmak için yüzlerini elbiselerinin yenleriyle, bulabildikleri bezlerle, kumaş parçalarıyla hatta paçavralarla kapatmaya çalışan Ninovalılar nefes almakta zorlanıyor, tıkanan boğazlarını temizlemeye çalışıyorlar, can havliyle sağa sola koşuyorlardı. Birçok yerde insanlar karanlıktan ötürü birbirini göremediği için çok geçmeden her tarafta meşaleler, çıralar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ninovalılar kıyameti yaşıyorlardı. Korkudan ötleri patlamış bebekler, çocuklar iç parçalayıcı seslerle ağlayıp imdad istiyorlar. Anne ve babalarına sarılıp yüzlerini kucaklarına gömüyorlar. Dehşetli manzarayı görmemeye çalışıyorlardı. Ama anne ve babalarının onlardan geri kalır yanları yoktu. Ölüm korkusu sararmış yüzleri daha da sarartıyor. Felç olmuş vücutlar Sara'ya yakalanan hastalar gibi tir tir titriyor, sarsılıyordu. Çok geçmeden insanlar pişmanlık içinde elleriyle göğüslerini döverek, elbiselerini yırtıp paralayarak bağırmaya başladılar. Bu Yunus'un haber verdiği azabın belirtileridir. Yunus'u dinlemediğimiz için hepimiz yok olacağız. Ey tanrılar, neredesiniz? Neden bu kadar sessiz ve çaresizsiniz? Tanrılarımız, Yunus'un tek tanrısı karşısında acziyet içinde. Yunus'u dinlemeliydik. O hep doğruyu söylüyordu. Bir defa bile onun yalanına rastlamadık. Yunus'un tanrısı ancak bizi bu felaketten kurtarabilir. Birden kalın, boğuk bir ses tüm sesleri bastırarak yükseldi. Yunus nerede? Yunus'u bulmalıyız. Ancak o bize yardımcı olabilir. Bir anda Yunus ismi dilden dile dolaşmaya başladı. Her çığlıkta, her haykırışta, her feryatta, her imdatta Yunus vardı. Yunus'u bulun! Yunus! Herkes Yunus'u arasın! Yunuslu feryatlar ortalığı kaplayınca korku ve ümitsizlikten düşünme kabiliyetini yitirmiş, dizlerinin bağı çözülmüş, muhafızlara dayanarak ayağa kalkmaya çalışan, dudaklarında donmuş buruk bir tebessümle etrafına bakınan Kral Osnapar'ın yılgın gözlerinde zeka pırıltıları görüldü. Titrek bir sesle baş muhafıza emretti. ''Çabuk Yunus'u bulun. Onu büyük bir saygıyla yanıma getirin. Ancak o bize yardımcı olur.'' O andan itibaren herkes Yunus'u aramaya başladı. Muhafızlar, erkekler, kadınlar, hatta çocuklar sokak sokak dolaşıyor. Acıklı, yalvaran, ağlamaklı sesleriyle boğazlarına kaçan dumandan boğuk boğuk öksürerek ya el yordamıyla ya da ellerindeki meşalelerle, çıralarla Yunus'u arıyor, onu çağırıyorlardı. Ama Yunus peygamber yoktu. Sanki yer yarılmış da içine girmiş veya kanatlanıp göklere yükselmişti. Tüm çağrılar, seslenişler sağır bir duvara çarpıp geri dönüyor, Yunuslu feryatlara cevap gelmiyordu. Yunus peygamber onları terk etmişti. Küstahlıklarına, azgınlıklarına, çirkin alaylarına, aşağılayıcı davranışlarına, bitip tükenmeyen inatlarına daha fazla tahammül edememiş, onları bırakıp gitmişti. Öfke içinde küsüp gitmişti aralarından. Onunla son karşılaşmalarını, Yunus peygamberin azabın gelişini haber verdiği o unutulmaz buluşmayı hatırlayınca ümitsizlik içinde oturup ağlamaya, ağıtlar yakıp başlarına toprak saçmaya, yüzlerini gözlerini tırmalayıp kanatmaya başladılar. Onu çok üzmüş, çok öfkelendirmişlerdi. Yunus peygamber de aralarından çıkıp gitmişti. Şimdi kim yardım edecek? Gittikçe yaklaşan azaptan kurtaracaktı onları. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Akıllarına hiçbir şey gelmiyordu. Yaşayan ölüler gibi ortalıkta dolaşıyorlardı. Tüm aramalara rağmen Yunus peygamber bulunamayınca baş muhafız çekingen adımlarla krala yaklaştı. Kollarını çaresizlik içinde iki yana açtı. Kibir ve haşmetinden eser kalmayan,
kül kesilmiş yüzünü kraldan kaçırmaya çalışarak ''Bulamadık efendim onu'' diye mırıldandı. Kral ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Umutsuzluk çukurunun dibinde sürünüyordu adeta. Böyle olmamalıydı. Sonları böyle acıklı bitmemeliydi. Kral Osnappar birbirine yapışan dudaklarını zoraki kıpırdatarak çevresini saran muhafız ve ileri gelenlere ümitsiz gözlerle baktı. ''Ne yapmalıyız?'' diye sordu. Kralın sorusu havada kaldı. Ayaklarının ucuna bakan adamları sessizlik içinde yutkundular. Hiç kimse ona cevap verme, teselli etme gücünü kendinde bulamadı. Kral Osnappar ısrarla tekrarladı. ''Ne yapabiliriz? Yunus'a yakın kimse yok mu? Onun dostu olan veya tanrısına iman eden kimse yok mu? Eğer biri varsa belki bize yardımcı olabilir veya Yunus'un yerini söyleyebilir.'' Meşalelerin karanlıkta garip şekillere bürünen gölgelerinin yüzünde oynaştığı gaga burunlu, olanlardan ötürü donup kalmış, ufak tefek, yaşlı bir saray yetkilisi iki adım öne çıktı. Titremesini önleyemediği yavan bir sesle ''Ben birini tanıyorum'' dedi. ''Yıllar önce dostumdu ancak...'' Son kelimeyi söyleyemedi. Utanç içinde sustu. Kral sabırsızlıkla ''Evet ancak...'' Adam korka korka ''Ancak...'' dedi boğukça. ''Yunus'a iman edince dostluğumu bitirdim.'' Son cümleyi duyan Kral Osnappar, herkesi şaşırtan, ürküten bir tavırla adamın üzerine yürüdü. Altın bir zincirle boğazına asılı künyeyi tutup kendine çekti. Omuzlarını sarstı, yakasını tuttu, bağırdı. ''Söyle be adam, nerede bu dediğin kişi? Kim? Hala şehirde mi?'' Saray yetkilisi adam heyecandan tıkanarak ''Sakin olun kralım.'' diyebildi. Sonra biraz toparlanmış olarak sözlerini sürdürdü. ''Eski bir tapınak kahini. Yunus'a iman edince tapınağı bıraktı. Yanılmıyorsam göçmen mahallelerinden birinde bir kulübede yalnız yaşıyor. Ailesi yok. İnzivaya çekilmiş halde tüm zamanını ibadet ederek geçiriyor.'' Kral adeta haykırdı. ''Adı ne bu yaşlı adamın? Yasmah! Yasmah Adat!'' Kral baş muhafıza ''Bir araba hazırla Şarrukin!'' diye emretti. ''Yaşlı Yasmah'ı görmeye gideceğiz!'' diye emretti. Kısa bir süre içinde fayton tipi, iki güçlü kuvvetli aygırın çektiği, önü açık, iki tekerlek üzerinde duran, süslü bir araba hazırlandı. Kraliçenin nedimelerle gönderdiği elbiselerini hemen giyilen kral, yanına Yasmah'ın eski dostu saray görevlisini, baş muhafız Şarrukin'i ve atlar üzerinde onları arkadan takip eden bir grup asker alarak, göçmen mahallelerine, belki de ömründe karşılaşmadığı mazlum, yoksul insanların semtine doğru yola koyuldu. Kaçak Yolcu adlı romanın 5. bölümünü dinlediniz.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza _ Çarşaf.
5: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market,
3: Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Yarın Kurban Bayramı. Bu münasebetle mukaddes topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayı, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için bugün Arafat'ta dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Türkiye'den giden hacı adayları için vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptı. Mazlum ve mustazaf Müslümanlar için yapılan dualarda duygulu anlar yaşandı.
1: Hac farizası için milyonlarca hacı adayı, haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a çıktı. Hacı adayları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etti. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluştu. Rahmet tepesine ulaşmak isteyenler tel örgülerin üzerinden atlayıp veya içerisinden geçip tepeye ulaştı. Öğle ve ikindi namazlarını cem eden hacı adayları vakfe duası için ellerini semaya açtı. Türkiye'den giden hacı adayları için vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı.
2: Sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi.
1: Arpaguş, İslam coğrafyasında zalimlerin zulmü altında olan mazlum Müslümanlar için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İslam ümmetinin kurtuluşu için dua etti.
2: Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi. Ey bağışlaması bol Rabbimiz. Bizleri sana layık kulu eyle. Amin. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Amin. Günah, hata ve kusurlarımızı affe mağfiret eyle. Amin. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Amin. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Hastalara, ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere dualarında yer veren Arpaguş, Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Hacı adayları gün batımına kadar Arafat'ta kalacak. Hacı kafileleri güneş battıktan sonra Müzdelife'ye doğru hareket edecek. Hacı adayları burada akşam ve yatsı namazlarını cem edecek. Ardından geceyi zikir ve şükürle geçirecek.
0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Şimdiki haberimizde bayram namazı saatleri var.
3: Suskunlaştığını gördük diyorsa.
1: 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08. Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 0533, Mersin 0559, Muş ve Siirt 0527, Şırnak 0526, Trabzon 0529, Van 0520.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Bayram günlerinin küskünlükleri bitirmek, büyüklerin duası

0: Aksa'nın esaret altında bulunması yüreğimizi boğsa da bayramlar umut, dayanışma, diriliş ve kardeşlik günleridir.
1: Kurban ibadetinin, teslimiyetin, sadakatin, paylaşmanın ve Allah'a yakınlaşmanın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirten Yapıcıoğlu, mesajına şöyle devam etti.
0: Cenab-ı Hak'tan Arafat'ta vakfeye duran kardeşlerimizin dualarını, eda ettikleri hac ibadetlerini ve kesilen kurbanları kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz zulmün katmerleştiği, küresel adaletsizliğin had safhaya ulaştığı, insani ve ahlaki değerlerin alenen ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda hakkın ikamesi ve adaletin tesisi için mücadele etmek büyük bir insanlık vazifesidir. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılmalı, birlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz.
1: Yapıcıoğlu, bayram günlerinde sosyal dayanışmanın ve sıla-i rahimin önemini de hatırlattı.
0: Bayramı, küskünlüklerin sona ermesi, başta anne ve babalarımız olmak üzere büyüklerimizin gönüllerini alıp hayır dualarını kazanmak için bir fırsat bilmeliyiz. Yetimlerin sevindirildiği, yoksulların gözetildiği, garip ve kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram iklimini hep birlikte yaşatabilmeliyiz. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Roşanema mübarek. Cejname piroz ve Eid mübarek.
2: Kurban pazarlarındaki hareketlilik yoğun bir şekilde sürüyor. Kimi pazarlarda besiciler ellerindeki kurbanlıkları bitirirken, kimi yerlerdeki hayvan satıcıları ise henüz umduğunu bulamadı. İstanbul Avcılar'daki kurbanlık çadırlarına bitti notu yazıldı. İzmir'deki kurban pazarları ise hala alıcıları bekliyor.
1: İstanbul'un kurban pazarlarındaki satışlar besicilerin yüzünü güldürüyor. Avcılarda kurbanlıkların büyük kısmı tükendi. Besiciler çadırlara bitti yazısını astı. Pazardaki kurban satıcıları genel olarak bu seneden memnuniyetlerini dile getirirken, bazı çadırlardaysa alıcısını bekleyen kurbanlıkların olduğu görüldü. Mersin'de ise besiciler yaşadıkları sorunları anlattı.
3: Son 3 tane kaldı. 3 tane getirmiştim. Van'dan geliyorum. 27 tane, 28 tane sanırım 2 tanesi kalmış. İyiydi, iyiydi Allah'a şükür. Bir gün kaldı bayrama. İnşallah herkes satar, herkes memnun olur. Şu anda 52 tane hayvanımız satılmakta. Geride kalanlara Allah yardımcısı olsun biliyoruz. Onu bitmese de bir şey kalmadı. Bu sene pek de iyi olmasa da bitirdik sayılır. Allah herkesin yardımcısı olsun.
1: Kurbanlık pazarları çoğu şehirde yoğun geçse de İzmir'de beklenen hareketlilik oluşmadı. Buca ilçesi Şahintepe'de kurulan hayvan pazarında satışların düşük seyretmesi besicileri olumsuz etkiledi. Üreticiler, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle kurbanlık satışlarının beklenen seviyeye ulaşmadığını söyledi.
4: Her sene bu bayrama 3-4 gün kala hayvanlarımız hemen hemen bitmek üzereydi. Bu sene gördüğünüz gibi 100 taneden 28 tane satmışız. Ya şimdi insanların gelirleri malum, asgari ücret, emekli. Geliyor diyor ben 20 lira emekli maaşı alıyorum. Ben 30 bin liralık hayvan nasıl alayım? O yüzden bizim satışlarımızda etkiliyor ister istemez. Düşer mi? Düşmez. Çünkü üretici de bunu o paralara mal edemiyor. Onların istediği fiyat bizim belki de alamadığımız fiyatın altında bu vatandaş bizde kurban bekliyor ama yok maalesef.
1: Bir diğer besici ise pazardaki hareketliliğin beklentilerin altında kaldığını belirtti.
5: 100'e yakın 100 tane falan getirdik. 20-30 tanesi satıldı. İşte bekliyoruz. Fiyat aralarımız 25 ile 40 arasında değişiyor. Yani onlar 25 ile 40 kilo arasında değişiyor. Kilolarda hemen hemen fiyatla birbirine aynı. Pazarda çok durgunluk var. Eski gibi milletin pek kurbana alışkanlıklar bayağı gidiyor. Bir de hava şartlarından şeyden pek bu sene umduğumuz gibi de gitmiyor açıkçası. Bekliyoruz yani daha hala umudumuz var.
1: Mersin'de ise besiciler yaşadıkları sorunları anlattı. Yenişehir'de kurulan hayvan pazarındaki besiciler hizmet eksikliği nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdiler.
6: Belediyede şikayetçiyiz yani şu anda hepimizden. Bir tek ben değilim, herkes. Belediye bir hizmet yaptığı yok. Sadece işte burada birkaç kare metre bize yer veriyor. O yerde 10 bin lira alıyor. En torpilleri önüne koyuyor, garibanları arkaya koyuyor. Öndekileri satıyor, garibanlar da burada kalıyor. Yani torpille veriyor. Her yer çamur, her yer pislik, her yerde berbat. Yani insanlar çamurdan pazara giremiyor. Bak çamurdan pazara giremiyor. Ya çam-

0: bakan olsa, müdür olsa, hani yol basan gelse, bir hizmet olsa. Biz bunu ne istiyoruz? Sabit bir yer istiyoruz. Biz bir yıl boyunca rezillik çekiyoruz bu malı. Yetiştirip satabilmemiz için, para kazanmamız, çoluk çocuğumuza bakabilmemiz için. Ama işte halimiz burada. Adım atacak yer yok. Hayvanımızı koyacak yer yok. Yani belediye 10 bin lirayı bizden ne için aldı? Ne amaçla aldı? Bu belediye buralara bir hayvan pazarı kurmayacaksa, çiftçiye bakmayacaklarsa niye bizden bu paralar aldılar?
1: Bizim tek istediğimiz kapalı bir alan. Yani başka hiçbir şey istemiyoruz. Mesela söylesinler ki 10 milyar mı 50 milyar verelim, sıkıntı yok. Sadece kapalı alan. Hiç, ya bu çamurun halini görüyor musun abi? Müşteri gelmiyor. Hani oradan geliyor çamur, geri dönüyor gidiyor.
2: Kurban Bayramı münasebetiyle son günde, Arefe gününde çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Ancak alışverişe çıkanlar fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Esnafsa beklenen satışlara ulaşamadıklarını dile getirdi. Tabii kimileri de satışlardan memnundu.
3: Tatil oluyor. Alıyor çoluğunu çocuğunu, tatile gidiyor. Bayramlar artık tatil oldu.
4: Siirt'te Kurban Bayramı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen Siirtliler kent merkezindeki çarşı ve pazarlara akın etti.
5: Şu anda bu kuru pazarları aldım.
6: Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kazasız belasız iyi günlerde geçirmenizi diliyorum herkes için.
7: Türkiye'nin genelinde bu var. Yani geçim zor. İnsan yani bir bayram kıyafetini almaya çıkıyor. Bir parça bir şey olmuş, 1 milyar 2 milyar para yani. Buradan herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum herkese.
4: Çarşı esnafı ise kalabalığın olduğunu ancak satışların beklenilenin altında kaldığını belirtti.
8: Geldik buraya satış etmeye. Bir türlü umduğumuzu bulamadık.
9: Satışlar yani geçen bayrama göre biraz normallik var. Doğrudur. Biraz daha oran düşük. Neden milletin alım gücü ondan yani dolayı. Yani bir de masraflar kaba olduğuna rağmen yani millet alım gücü düşmüş yani gerçekten. Bellidir zaten yani piyasa belli genel.
4: Bursa'nın tarihi çarşısında da bayram yoğunluğu vardı. Bursalılar şeker, çikolata ve giyim alışverişi için kapalı uzun çarşıyla tarihi Reyhan Pazarı'na akın etti. Esnaf artan insan trafiğine rağmen alışverişin sınırlı kaldığını ifade etti.
10: Vatandaşın haliyle kurban telaşı ve kurbanların fiyatları bütçesine ne kadar hitap etmese de hasbelkader bütçelerinden arttırıp kurban kesmeye çalıştıkları için bizlere birazcık daha sonradan sıra geliyor. Ve giyse aynı zamanda yiyecek de sonradan sıra geliyor dediğimiz gibi.
3: Bayramdan önce işler biraz daha sakin geçiyordu. Son 4-5 gündür emekliler falan maaş almaya başladığı zaman biraz daha çarşılarda hareketlenme başladı. Bayram geldiği zaman 9 gün tatil oluyor. Alıyor çoluğunu çocuğunu, tatile gidiyor. Bayramlar artık tatil oldu.
11: Bayram öncesi illa bir hareketlilik oluyor. Tabii bayram kendini gösteriyor ama şimdi eski bayramlar dersen bunun 10 senesi, 20 sene önceki bayramlar yok tabii yani. Artık insanlar her gün giyindiği için. Yani eskiden mesela biz küçüklüğümüzde sadece bayramdan bayrama alışveriş yapıyorduk.
12: Tatilin uzun olmasından dolayı insanlar şehir dışına böyle yoğunlukta gittikleri için o da sebep olabilir ama genel olarak yani bu bayram çok durgun.
4: Batman'da ise çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken esnaf hem yoğunluktan hem de satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
13: Kurban Bayramı son 3 gündür çok yoğun geçiyor. 2 gün kala daha da yoğunlaştı. Piyasalar şu an esnaf arkadaşlarımız da memnunuz. Bu karabalıktan, bu yoğunluktan iyi bayramlar diliyoruz. Beklediğimizi karşıladık. Yani güzel geçti. Her şey yolunda. Bayram yoğunluğu da güzel geçti.
14: Kurban Bayramı'na özel bütün fiyatlarımızı indirdik. Bir alacağına 5 tane al. Koy poşete doldur doldur eve git abi. Kurban Bayramı'na özel tişörtlerimiz 100 lira abi. Seç beğen 100 lira. Vatandaşlarımız faydalansın abi bu ucuzluktan. Başka yerde bulamazsın. Bu tişörtlerden 100 milyona başka yerde bulamazsın.
15: Bayramı tişörtleri 100 lira. Bayramı
2: Bayram öncesi küçük çocuklardan örnek bir davranış geldi. Bursa ve Adanalı çocuklar harçlıklarını Gazze'deki akranları için Umut Kervanı'na bağışladı. Çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.
4: Bursa'da bir grup çocuk Kurban Bayramı'nda harcamak için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.
16: Güzel kızlarımız kumbaralarını doldurmuşlar. Kurban Bayramı'nın arifesinde Gazze'deki kardeşlerine gönderilmek üzere bile teslim ediyorlar.
4: Bayram sevincini Filistinli çocuklarla paylaşmak isteyen minikler dernek binasına gelerek uzun süredir kumbaralarında biriktirdikleri paraları teslim etti. Küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık örneği sergileyen çocukların davranışı takdir topladı. Çocukların kumbaralarını tek tek teslim ettiği anlar duygusal görüntülere sahne olurken, aileler de evlatlarının gösterdiği hassasiyetten dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Bursa Umut Kervanı Derneği yetkilileri, teslim alınan bağışların ihtiyaç sahibi Gazze'li çocuklara ulaştırılacağını belirterek, destek veren çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, çocukların gösterdiği bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini belirtti.
16: Kızlarımız kumbaralarını getirdiler, buraya koydular, teslim ettiler bizlere. İnşallah biz de Gazze'li kardeşlerimize bunları göndereceğiz. Size hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi güzel kızlarımız var. İyi ki Gazze'yi Filistin olmayan güzel kızlarımız var diyorum. Gazze'yi kardeşlerimize hep birlikte el sallayalım, olur mu?
4: Adana'da yaşayan 3 küçük arkadaş da hazırladıkları limonataları vakit namazlarında cami önünde satarak elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışladılar. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri bu duyarlılık çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı. Topladıkları bağışı Adana Umut Kervanı Derneği'ne teslim eden çocuklar, Gazze'deki kardeşlerine destek olmak istediklerini söyledi.
17: Maşallah, Allah hayırınıza kabul etsin. Umut Kervanı'na vereceksiniz, Umut Kervanı aracılığıyla bu parayı Gazze'ye göreceksiniz, öyle mi? Evet. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu parayı biz de sizden teslim alacağız. Gazze'deki mağdur çocuklara sizin adınıza vereceğiz. Allah hayırınıza kabul etsin. Alayım abi.
4: Adana Umut Kervanı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Dizlek ise çocukların Gazze hassasiyetinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.
2: ABD yine aynı şeyi yaptı. Ateşkes masasında İran'a yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Amerika, İran donanmasına ve füze fırlatma tesislerine saldırdığını açıkladı. İran basını saldırıda 4 devrim muhafızının şehit olduğunu duyurdu.
4: ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken, taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Saldırgan Amerikan ordusu ateşkesi ihlal ederek liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerini hedef aldı. Haber İran medyasında da yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı.
2: İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, ABD'li yetkililerin sık sık değişen tutumlarına karşı da uyardı.
4: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve Müzakere Heyet Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma peşinde değiliz. seyir hizmet ve güvenliğin sağlanması için ücret alınması oldukça doğal ve bu geçiş ücreti değil. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise Tahran'la Washington ve Tel Aviv arasında yaşanan savaşa ilişkin ilk kez mesaj yayımladı. Zülkadir mesajında geri adım atılmayacak. Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi ifadesini kullandı. Ülke birliğine zarar verecek açıklamalardan ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Zülkadir, birlik ve beraberlik ruhuyla ABD ve Siyonist işgalcilerin ümitsizliğe kapılacağını belirtti.
2: İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Mujtaba Hamaney, hac mevsimi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bölge ülkelerine birlik mesajı veren Hamaney, Müslüman milletleri ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir düzen kurmaya çağırdı. Hamaney, Orta Doğu ülkeleri artık ABD üstleri için kalkan olmayacak vurgusu da yaptı.
4: İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney, hac mevsimi dolayısıyla yeni bir mesaj yayımladı. Mesajında, samimiyet ve içtenlikle tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk, işbirliği, hayır ve iyiliğe davet ediyorum diyen Hamaney, birlikte İslam ümmetinin ilerlemesi ve İslam dünyasının sorunlarının çözümü yolunda adım atalım ifadelerini kullandı. Hamaney, Orta Doğu ülkelerinin artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacağını ve Washington'un bölgede güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Hamaney, hacıların zikrettiği teşrik tekbirlerine atıfta bulunarak Allahu Ekber anlayışının direniş eksenini güçlendirdiğini belirtti. Hamaney, mesajının devamında, "Direniş, işgalci Siyonist rejime karşı mücadele etti ve Aksa tufanıyla istikrarsız İsrail rejiminin nefesini sayılı hale getirdi" ifadelerini kullandı. Müslüman ulusları yeni bir bölgesel ve küresel düzen oluşturmaya çağıran Hamaney, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, ABD, Siyonist rejim ve İran arasındaki savaşı sona erdirmek için Pakistan öncülüğünde yürütülen arabuluculuk çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.
2: Devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımıyla yeni bir tartışmayı alevlendirdi. İbrahim anlaşmaları, yani Siyonistlerle normalleşme anlaşmaları. Trump yaptığı açıklamada İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Suudi Krallığı ve Türkiye dahil bazı ek ülkelerin İbrahim anlaşmalarına katılmasını şart koşması gerektiğini söyledi.
4: Trump İran ile anlaşmayı Siyonist rejimle normalleşmeye mi bağladı? Gündemdeki soru bu. Trump sosyal medya paylaşımında bu sorunun gündeme gelmesine neden oldu. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Suudi Krallığı ve Türkiye dahil bazı ek ülkelerin İbrahim anlaşmalarına katılmasını şart koşması gerektiğini söyledi. Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal anlaşmalara katılması gerektiğini, ardından Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün gelmesi gerektiğini belirtti. ABD'nin bu son derece karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin tamamının en azından eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarına katılması zorunlu olmalıdır. Trump, cumartesi günü yapılan müzakereler sırasında liderlerle yaptığı telekonferansta İbrahim anlaşmaları planını gündeme getirdiğini söyledi. ABD Başkanı, bir ya da iki ülkenin imzalamayı reddetmesini kabul edebileceğini ima etti. Ancak çoğunluğun buna istekli olması gerektiğini belirtti. Mısır ve Ürdün, işgal rejimini resmen tanıyor ve uzun süredir yürürlükte olan barış anlaşmalarına sahip. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise 2020'de İbrahim anlaşmalarına katılan ilk ülkeler olmuştu. İbrahim anlaşmaları, Trump'ın ilk döneminde ABD etkisiyle oluşturulan bir dizi diplomatik, ekonomik ve güvenlik anlaşmasından oluşuyor. Başlangıçta işgal rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmalara, daha sonra Sudan, Fas ve son olarak Kazakistan katıldı. ABD arabuluculuğunda yapılan ve Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan bu anlaşmalar, Trump'ın ilk başkanlık döneminde hazırlanmıştı.
2: İran'dan sonra Lübnan ve Filistin gündemiyle devam ediyoruz. İlk durağımız Lübnan. İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri hedef aldı. Siyonist barbarlar son saldırılarda 34 sivili daha katletti. Lübnan'da uygulanan sözde ateşkesten bu yana şehit olanların sayısı 3185'e yükseldi.
4: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enne'nin haberine göre işgal ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak 3185'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 9633'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
2: Gazze'deyiz. Siyonist işgal rejimi Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 yaşında bir çocuk ile bir kadın katledildi. Yine farklı yerlerde yine yapılan saldırılarda da 4 Filistinli şehit oldu. 20 Filistinli yaralandı.
4: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırıları Arafe gününde de devam etti. Aylar önce yapılan ateşkesi umursamayan işgal ordusu, garantörlerin sessizliğinde Gazze'de masumlara hedef aldı. İşgal ordusunun Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocukla bir kadın barbarca katledildi. Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan çocuklar kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuk katilleri Megazi mülteci kampına da topçu saldırısında bulundu. Bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 4 sivil şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralılara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada Siyonist işgalcilerin saldırılarında biri çocuk, 6 Filistinli sivilin naaşı ve 34 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 906'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781'e yükseldiği, yaralı sayısının da 2747'ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.803'e, toplam yaralı sayısının da 172.855'e ulaştığı aktarıldı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
2: Dünya Gazze'de öylesine büyük katliamlara tanıklık etti ki aradan asırlar da geçse unutulmayacak izler bıraktı. Siyonizmin en vahşi yüzünün görüldüğü Gazze şeridinde 2 yıl içinde 21 binden fazla çocuk katledildi. Binlerce çocuk sakat bırakıldı. 10 binlercesi ise yetim ve öksüz kaldı.
4: Gazze'de Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar 21.283 çocuk katledildi. Dile kolay gelebilir ama vicdanların telaffuz etmekte zorlandığı bu veriler yaşanan Siyonist mezalime ışık tutuyor. Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar geçen 2 yıllık süreçte yaşananlar yalnızca mevcut kayıplarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bir neslin geleceğini de doğrudan hedef aldı. 2 yıllık süreçte katledilen toplam 72.289 kişinin %30'unu çocuklar oluşturdu. Bu dönemde hayatını kaybeden çocuk sayısı 21.283 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden çocuklar arasında 450 bebek, 1029 1 yaş altı çocuk ve 5031 5 yaş altı çocuk bulunuyor. Kuşatma koşulları, açlık ve ağır hayat şartları da çocuklar üzerinde ölümcül etkiler bıraktı. Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Yerinden edilen 25 çocuksa sığındıkları çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle donarak öldü. Ayrıca enkaz altında kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 9500 kişinin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'de 2025 sonu itibarıyla toplam 172.040 yaralının %26'sını çocuklar oluşturdu. Bu kapsamda en az 44.486 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklardan 10.500'ü kalıcı sakatlık yaşarken 1.000'den fazlası uzuv kaybına uğradı. Acil tıbbi tahriye bekleyen yaklaşık 4.000 çocuk hayati risk altında bulunuyor. Gazze'deki kayıpların boyutu çarpıcı verileri ortaya koyarken 2025 yılı sonu itibarıyla toplam Filistin nüfusu 5,5 milyon olarak kaydedildi. Bu nüfusun 3,4 milyonu Batı Şeria'da, 2,1 milyonu ise Gazze şeridinde yaşıyor. Nüfusun önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor. 18 yaş altındaki çocuk sayısı 2 milyon 470 bine ulaşırken bu grup toplam nüfusun yaklaşık %43'üne denk geliyor. Çocukların %41'i Batı Şeria'da, %47'si Gazze şeridinde bulunuyor. Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sayısı 2 milyon ile toplam nüfusun %36,3'ünü oluşturuyor.
2: Gazze kabusu Siyonistlerin uykularını bozuyor. İşgal ordusunda Gazze'deki soykırıma katılan Siyonistler peşi sıra intihar ediyor. Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırılara katılarak soykırım yapan işgal ordusundaki bir Siyonist intihar etti.
4: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan Siyonist rejime mensup askerler bir bir intihar ediyor. ABD'nin Miami kentinde işgalci bir Siyonistin intihar ettiği belirtildi. İşgal medyasından Haaretz gazetesi, intihar eden Alex Miller'ın 23 yaşında olduğunu ve Gazze'ye yönelik saldırılara katıldığını aktardı. Haberde Ekim 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandıktan sonra rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar orduya dönen Miller'ın geçen hafta Florida'nın Miami kentinde intihar ederek öldüğü ifade edildi. Miller'ın geçen haftalarda Miami'ye taşındığı belirtilen haberde intihar eden askerin Haziran 2025'te Gazze şeridinin Ham Yunus kentinde soykırım saldırılarına katılan bir başka arkadaşının öldürülmesinden de etkilendiği kaydedildi. Haberde işgal rejiminin 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine yönelik saldırılara başlamasının ardından geçen 2,5 yılda onlarca Siyonistin intihar ederek öldüğü aktarıldı. Buna karşın işgal ordusunun terhislerinin ardından intihar eden Siyonistlerin savaş nedeniyle öldüklerini kabul etmediği belirtildi.
2: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırılarını bardağı taşıran son damla olarak nitelendirerek Kiev'deki askeri ve komuta merkezini sistematik biçimde vuracağını açıkladı.
4: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleriyle karar alma ve komuta merkezlerine sistematik olarak saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki meslek kolejine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Bu saldırıyla Ukrayna ve Batılı ülkelerin uluslararası insancıl hukuku çiğnediği kaydedilen açıklamada son saldırıların bardağı taşıran son damla olduğu vurgulandı. Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri insansız hava araçlarının tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır edildiği merkezler dahil Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak saldırılar düzenlemeye başlayacak. Kiev yönetimi bu insansız hava araçları NATO uzmanlarının desteğiyle kullanıyor. Saldırılar karar alma ve komuta merkezlerine de gerçekleştirilecek. Açıklamada yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme, Ukraynalı vatandaşlara da askeri unsurlar ve yönetim binalarından uzak durma çağrısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi tavsiye etti.
2: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının hızla yayıldığını ve 220 şüpheli ölümün meydana geldiğini açıkladı. Komşu ülkelere acil önlem almaları çağrısı yapılırken salgının müdahale kapasitesini aştığı vurgulandı.
4: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgınının 220 şüpheli ölüme neden olduğunu ve sağlık yetkililerinin salgını kontrol altına almakta zorlandığını açıkladı. Şu ana kadar 101 doğrulanmış vaka ve 10 doğrulanmış ölüm kaydedilmiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerçek sayının çok daha büyük olduğunu söyledi. Ghebreyesus, Bundibugyo Ebola salgını ile ilgili sanal bakanlar briefinginde şu anda 900'den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm var dedi. 17 Mayıs'ta uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilen salgın, 5 doğrulan...
18: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
19: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
4: Salgının tespitindeki gecikmeye dikkati çekti. Dünya Sağlık Örgütü, ulusal risk değerlendirmesini çok yükseke yükseltirken, bölgesel risk yüksek ve küresel risk düşük olarak kaldı. Komşu ülkelerin acil önlem almaları çağrısında bulunuldu. Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar direktörüyle birlikte, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gideceklerini ifade ederek, salgını durdurmaya kararlı oldukları vurguladı.
2: Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı. Güney Kore'de üst geçit yıkım sırasında çöktü. Tokyo'daki lüks AVM'de kimyasal panik yaşandı. Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
4: Belçika'nın başkenti Brüksel'e 30 kilometre uzaklıktaki Buggenhout kentinde bir trenle okul otobüsü çarpıştı. Hemzemin geçitte yaşanan kazayla ilgili yetkililer, iki özel gereksinimli öğrenci olmak üzere sürücü ve öğrencilere eşlik eden bir kişiyle beraber toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trendeki yolculardan hiçbirinin yaralanmadığı ifade edilirken demiryolu trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Çarpışma anında hemzemin geçit ışıklarının kırmızı ve bariyerlerin kapalı olduğu ifade edilirken makinistin acil fren yapsa da kazanın yaşandığı ifade edildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de eski bir üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgede bulunan 12 kişiden 6'sı kurtulurken 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İtfaiye yetkilisi, işçilerin beton levhalar kesildiği sırada yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan güvenlik denetimi sırasında meydana geldiğini aktardı. Enkazın bir kısmı yakındaki demir yoluna düştü. Kore Demir Yolu Şirketi, Seul istasyonu yönünde bazı seferleri askıya aldı. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Muzaffarnagar kentinde sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Oyun sırasında el arabasının önünde kalan çocuğun kaçmaya fırsat bulamayarak duvarla araba arasına sıkıştığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan çocuk can havliyle evine koştu, sonra babasının kollarında yere yığıldı kaldı ve bir daha da kalkamadı. Olayın hemen ardından bölgeye gelen acılı baba ve mahalle sakinleri ağır yaralı çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ancak çocuğu tüm yoğun girişimlere rağmen yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun lüks alışveriş bölgesi Ginza'da bulunan bir alışveriş kompleksinde meydana gelen olayda yaklaşık 20 kişi yaralandı. Tokyo polisi sözcüsü, şüphelinin alışveriş merkezinin giriş katındaki ATM bölümünde bir madde sıktığını bildirdi. Yetkililerse yoğun bir koku ihbarı sonrası yaklaşık 20 kişinin etkilendiğini duyurdu. Olayın ardından alışveriş merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer koruyucu kıyafetlerle bina içindeki kişileri tahliye ederek özel araçlarda sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ve itfaiye ekipleri olayın nedenini araştırıyor.
2: İş gündemde hangi şehirde neler yaşanmış bugün ona bakacağız. Haber turuyla bu akşamı noktalayacağız. Evet, yarın Kurban Bayramı. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun şimdiden. Allah'a emanet olun.
4: İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan otelin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 32 yaşındaki bir kişi kaldığı odada ölü bulundu. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erzurum'un Tekman ilçesinde 9 yaşındaki Asiye Polat dere yatağına düştü. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kazıda göçük meydana geldi. Olay Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran, pas verdikten hemen sonra yere yığıldı. Kaplan Kıran'ın arkadaşları bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştular. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Kaplan Kıran tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenilen Kaplan Kıran'ın hayatını kaybettiği anlarsa kameraya an be an yansıdı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların kullandığı ATV kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza Siteler Mahallesi Eski Bursa asfaltı üzerinde meydana geldi. Kazada ATV'de bulunan iki çocuk hafif şekilde yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: jipeyv u gotinên pêşiya. Nan û mast, taştiya bi rast. Nan û dew, xwarina bi derew. Nabêjin kê kir, dibêjin kê got. Nan da ber me, ço da ser me. Nan u av, de u bav. Nan e meriv etisi, ji qavurma xilke çetire. Nefs babete, cil nobete. Negere li cihê kaş, Nebine xewne şaş Jipeyv u gotinên pêşiya.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün İslam'a düşmanlığıyla tanınan Yahudi lideri ve şair Kab bin Eşref'i tanıyacağız.

0: Adı Kaap. Baba adı Eşref. Mesleği şair. Önemli özellikleri: Hazreti Peygamber'e düşmanlık yapan Yahudi şair. Öldürüldüğü tarih 14 Rebiülevvel 3. 4 Eylül 624. Kaap bin Eşref'le ilgili detay. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği dönemde bu şehrin güneydoğusundaki Beni Nadir Yahudi mahallesinde oturan, hurma ve tahıl ticaretiyle uğraşan Kaap, zengin ve yakışıklı bir Yahudi şair olarak tanınmış bir şahsiyetti. Beni Nadir adlı Yahudi kabilesinin mensubu olan Kaap, Bedir gazvesinde Mekkeli müşriklerin mağlup olmasının ardından Müslümanlara yönelik askeri saldırıların sürmesini sağlamak üzere yakın adamlarıyla beraber Mekke'ye gitmiş ve bir yandan Kureyşli müşriklerin lideri Ebu Süfyan'la bu konuda anlaşma yapmış, diğer yandan Mekke kamuoyunun moralini yükselterek onları tekrar Müslümanlara saldırmaya teşvik etmişti. O dönemde şiir, kamuoyunu etkileyebilen çok güçlü bir araç işlevi görüyordu. Medine'ye döndükten sonra İslam'a girmemiş insanlar ve çevredeki topluluklar nezdinde İslam'ı ve Müslümanları küçük düşüren şiirler yazan Kaap, savaştan yeni çıkmış olan Medineli Müslümanları hazırlıksız bir şekilde yeniden savaşa sürüklemek için maddi servetini de büyük ölçüde harcamıştı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde bu şehirde bulunan müşrik Araplar ve Yahudi kabileleriyle siyasi birlik anlaşması yapmıştı. Medine vesikası olarak bilinen bu anlaşmaya göre Medine'deki hiçbir grup diğerinin aleyhinde olacak şekilde şehir dışındaki üçüncü bir tarafla birlikte hareket edemeyecekti. Kaap'ın faaliyetleri bu anlaşmanın açık bir şekilde ihlali anlamına geliyordu. Kaap'ın faaliyetlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber, "Allah'ım, dilediğin şekilde onun hakkından gelip beni kendisinden kurtar" diye yakardı ve ashaba da Kaap bin Eşref'in hakkından gelmeye kimin istekli olduğunu sordu. Bunun üzerine Medine'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerden biri olan Muhammed bin Mesleme öne çıkarak bu işe gönüllü olduğunu bildirdi. Muhammed bin Mesleme, cesareti ve gözü pekliğiyle tanınan, Hazreti Peygamber'i canı pahasına koruyan, gazvelerde gösterdiği yiğitlik dolayısıyla Hazreti Peygamber'in atlısı yani Faris-ü Nebiyullah ünvanıyla tanınan bir isimdi. Aynı zamanda kabilesi olan Evs, Kaap'ın kabilesi olan Beni Nadir'in bir süredir müttefikiydi. Muhammed bin Mesleme, hepsi kendisi gibi Evs kabilesinden olan eniştesi Ebu Abs bin Cebr, Kaap bin Eşref'in süt kardeşi ve Hazreti Peygamber'in okçularından şair Ebu Nail'e Silkan bin Selame ve Abbad bin Bişir ile Sa'd bin Muaz'ın yeğeni Haris bin Evs'ten oluşan bir grup kurdu. Planı gerçekleştirebilmek için istediklerini yapabileceklerine ve istedikleri gibi konuşabileceklerine dair Hazreti Peygamber'den onay aldı. Plana göre Ebu Nail'e, bir rivayete göre Muhammed bin Mesleme, Kaap ile buluşarak Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişinin kendileri için siyasi ve ekonomik olarak bir felaket olduğunu, bu duruma bir son vermek için kendisinin ve arkadaşlarının harekete geçmek istediklerini anlattı. Ayrıca Hazreti Peygamber'in kendilerinden çok vergi aldığını ve bunu ödemeye güç yetiremediklerini söyledi. Vergilerini ödeyebilmek için Kaap'tan borç almayı düşündüklerini de söyledi. Kaap, bu borca karşılık söz konusu kişilerin hanımlarını ve çocuklarını rehin almak istedi. Ancak Ebu Nail'e bu teklifi kabul etmediği için silahlarını rehin bırakmak üzere anlaştılar. Böylece Kaap'ın müstahkem duvarlarla korunan köşküne silahla girmeleri mümkün olacaktı. Durumu Resulullah'a anlattıktan sonra ve duasını aldıktan sonra aydınlık bir gece Kaap'ın harabeleri bugüne ulaşmış bulunan korunaklı kale köşküne geldiler. Burada Kaap ile buluşan grup bir süre onunla konuşup kendisini oyaladıktan sonra ilk fırsatını buldukları anda onu öldürerek hızla uzaklaştılar. Haberi alan Resul-i Ekrem Allah'a hamd etti. Bedir ile Uhud gazveleri arasında 14 Rebiülevvel Hicri 3 yılında meydana gelen bu olay, Medine'deki Yahudi topluluklarını rahatsız etmiş ve bazı liderleri Resulullah'a gidip onun suçsuz yere öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ancak Hazreti Peygamber Kaap'ın yaptıklarını onlara anlattı ve böyle faaliyette bulunmamaları konusunda kendilerini uyardı. Ardından onları Müslümanlara ihanet etmemek üzere anlaşma yapmaya çağırdı. Yahudiler de bu teklifi kabul etti. Resulullah, Remle bint Haris'in evinde Yahudilerle bir araya gelerek onlarla anlaşma yaptı ve anlaşma metnini Hazreti Ali'ye yazdırdı. Tefsir alimlerine göre Kab hakkında bazı ayetler nazil olmuştur. Kendileri putperest olan müşrikler, dini konularda ehli kitap olan Yahudilerden çok etkileniyorlar ve onların görüşlerine çok önem veriyorlardı. Kab, Mekke'ye gittiğinde Ebu Süfyan ona, "Bizim dinimiz mi, Muhammed'in ve ashabının dini mi Allah'a daha sevimlidir? Biz mi doğru yoldayız, onlar mı?" diye sormuştu. Kab cevabında, "Siz onlardan daha doğru bir yoldasınız" dediği için, "Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar. Nisa suresi 51. ayet nazil olmuştur. Yine onun Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhindeki kışkırtıcı ve alaycı sözleri üzerine, "Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz." Ali İmran suresi 186. ayeti nazil olmuştur. Haşr suresindeki ilk ayetler de onun liderlik ettiği Beni Nadir Yahudilerinin sonradan Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozmaları üzerine nazil olmuş. Sure bu sebeple Beni Nadir adıyla da anılmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün İslam'a düşmanlığıyla tanınan Yahudi lideri ve şair Kab bin Eşref'i tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Açığa çıkan sır. Adamın birisi kendisine bir hizmetçi tuttu. Hizmetçi efendisine, "Benim üç şartım var. Benim farz namazlarımı kılmama karışma. Bana gündüz istediğin işi ver. Yalnız gece hiçbir iş verme. Evinde bana bir oda ver ki oraya benden başka kimse girmesin."
2: "Tamam, şartlarını kabul ettim."
1: Hizmetçi gündüzleri hizmet ediyor, geceleri de ibadetle meşgul oluyordu. Adam bir gün evi dolaşırken hizmetçisinin odasının aydınlık olduğunu fark etti. Kapı aralığından bakınca bir de ne görsün? Hizmetçi başının üstünde gökle yer arasında asılı nur topu gibi parlayan bir kandil gördü.
2: "Ey Allah'ım, efendime gündüz yaptığım hizmetlerden dolayı sana gündüzleri çokça ibadet edemiyorum. Şayet böyle olmasaydı, gece ve gündüz sana kulluk etmekle meşgul olurdum. Ne olur beni affet."
1: Efendi sabah olunca gördüklerini hanımına anlattı. İkinci gece efendi hanımını alarak hizmetçinin odasına geldiler. Aynı olayla karşılaştılar. İkisi de hüngür hüngür ağladı. Sabah olunca efendisi hizmetçiye,
2: "Sen bundan böyle gündüzleri de Allah'a ibadet edebilirsin ve artık hürsün. Aşikar olmuş sırrım ey Hüda. Yaşamam gereksiz artık dünyada."
1: Hizmetçi ölmek için dua etti. Hemen oracıkta ruhunu teslim etti. Evin içi miski amber kokusuyla dolup taştı.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yemenli Sevban, köle pazarında satılığa çıkarılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu satın alıp özgürlüğüne kavuşturdu. Bu köle kısa bir zamanda Peygamberimizi tanıdı. Tanıdıkça onu daha çok sevmeye başladı. Ondan bir an bile ayrılamaz oldu. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'ı yanına çağırdı. "Ey Sevban, artık ailenin yanına gidebilirsin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sevineceğini düşünmüştü. Fakat Sevban'ın yüzü değişti, duygulandı, ağlamaya başladı. "Ya Resulallah, ben sensiz bu hayatı neyleyeyim ki? Ben nasıl yaşarım sensiz?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'a teselli verdi ve oradan ayrıldı. Sevban Peygamberimizden ayrı kalmaya dayanamazdı. Evet, Sevban imanın tadını ve lezzetini almıştı. Allah Celle Celaluhu ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmişti. Memleketinden, ailesinden, dünya üzerindeki her şeyden. Aradan yıllar geçti. Sevban bir gün evin kapısında oturmuş, düşüncelere dalmıştı. "Ben burada Peygamberimizin yanında olmama rağmen onu birkaç saat görmezsem dünyam kararıyor. Ne yaptığımı bilemiyorum. Adeta yemeğe acıktığım gibi ona acıkıyorum. Yarın cennete girsem bile Peygamberimiz bir peygamber olduğu için orada başka peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle yüce makamlarda beraber olacak. Ben ondan mahrum olacağım." Sevban bu düşüncelere dalmış ağlıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada oradan geçiyordu. Sevban'ı fark etti, yanına gitti. Niçin ağladığını öğrenip onu teselli etmeye çalıştı. Sevban biraz önce düşündüklerini peygamberimize anlattı. "Ya Resulallah, ben seni kendimden, ailemden, çoluk çocuğumdan daha çok seviyorum. Bazen evdeyken hatırıma geldiğinde kendimi tutamayarak sana geliyor, seni görüyorum. Seninle teselli buluyorum. Cennete girsem bile seni göremeyeceğimden korkuyorum." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. "Ey Sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de benimle beraber olacaksın." Sevban çok ama çok heyecanlandı. Hayatında alabileceği en güzel müjdeyi almıştı. Sevinç de bir taraftan gözyaşlarını siliyor, bir taraftan titrek bir sesle, "Ya Resulallah, yani ben seni cennette burada gördüğüm gibi görebilecek miyim?" diye sordu. "Evet Sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir." Sevban artık mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Bu söze sevindiği kadar başka hiçbir şeye sevinmemişti. Peygamberimize olan aşkı ve sevgisi bir kat daha artmıştı. Bir süre sonra Nisa suresi 69. ayet nazil oldu. Allah'a ve peygambere itaat edenler var ya, işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru kullarla, şehitlerle ve iyilerle birlikte olurlar. Onlar ne iyi arkadaşlardır. Bu ayet Sevban'ın bu hikayesi üzerine nazil oldu.

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir kırk ayağın kaç tane ayağı vardır? Kırk ayak kelimesi Latince yüz ayak anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırk ayaklar, 100 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak 100 ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçedeki adlarına bakarak bu hayvanların 40 ayaklı oldukları da söylenemez. Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Bu yağ da enerji stoğu olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır. Özellikle de kan dolaşım sistemleri. Bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

akşam karanlığı aydınlığa terk eder. Günler günlere eklenir, geçer seneler. Kar mı sanırsın bunu, hep ömürden geçer. Zaten ömürden yaşanmadık, 3-5 gün kaldı. Ölümsüz bir marştır, bu durmadan çalar. Biri bırakınca susmaz, diğeri başlar. Hasret saklar gökdesinde, yürekler yakar. Yaşlanmış bedenlerden kinli yürekler kaldı. Yaşlanmış beden

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Selam vermekle ilgili Ebu Ümame'nin uygulaması. Muhammed İbni Ziyad anlatıyor. Ebu Ümame evine dönerken onun koluna girdim ve birlikte yürüdük. Yolda rast geldiği Müslüman, Hristiyan, küçük, büyük herkese selamun aleyküm, selamun aleyküm diyordu. Evinin önüne vardığında ise şöyle dedi. Yeğenim, Allah Resulü bize aramızda selamı yaygınlaştırmamızı emretmişti dedi. Hazreti Selman anlatıyor bu kez. Bir adam Allah Resulüne gelerek Esselamu aleyküm ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh diye karşılık verdi. Daha sonra bir başkası gelerek Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Allah Resulü ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuh diye mukabelede bulundu. Bir diğer şahıs gelerek Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh deyince Allah Resulü ve aleyke senin üzerine olsun şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine adam, ya Resulallah, sana falan ve falan adam geldiğinde ve sana selam verdiğinde onlara benden daha güzel bir şekilde karşılık verdin dedi. Allah Resulü, sen bana bir şey bırakmadın ki, çünkü Allah-u Teala size selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle mukabele edin buyurmaktadır. Bu nedenle ben sana ancak aynen mukabele edebildim buyurdu. Sır saklamakla ilgili Hazreti Enes'in peygamberimizin sırrını saklaması. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın hizmetini görüp işimi bitirdikten sonra içimden artık Resulullah öğlen uykusuna yatar diyerek yanından ayrıldı. Baktım çocuklar oynuyorlar. Tam onların oyunlarını seyrediyordum ki Allah Resulü çocukların yanlarına gelerek selam verdi. Sonra beni çağırıp bir işe gönderdi. Verdiği o vazife bende bir sır gibidir. İşini görüp hemen geldim. Annemin yanına geç kalmıştım. Bana seni ne geciktirdi? Şimdiye kadar nerelerdeydin diye sordu. Ben de anneme Resulullah beni bir işe gönderdi dedim. Neymiş o iş diye sorunca Resulullah'a ait bir sırdır dedim. Annem de öyleyse Resulullah'ın sırrını sakla diye sıkı sıkı tembih etti. Enes bu hadisi kendisinden rivayet eden tabiinin büyüklerinden Sabit'e şöyle demiştir. Vallahi o sırrı şimdiye kadar kimseye söylemedim. Söylemiş olsaydım ey Sabit muhakkak sana da söylerdim dedi. Davete icabet etmekle ilgili Ebu Eyyub el-Ensari'nin bir deniz seferinde gazilerin davetine icabet etmesi. Ziyad bin En'am el-İfriki anlatıyor. Hazreti Muaviye'nin hilafeti döneminde deniz savaşlarına katılmıştık. Bizim gemimiz ile Ebu Eyyub el-Ensari'nin bulunduğu gemi birbirine yanaştı. Öğle yemeği hazırlığında Ebu Eyyub'a haber gönderip onu yanımıza davet ettik. Geldi ve beni çağırdınız. Oruçlu olmama rağmen muhakkak davetinize gelmem gerektiği için geldim. Çünkü Resulullah Müslümanın din kardeşi üzerinde yerine getirilmesi gereken 6 hakkı vardır. Bunlardan birini yapmazsa kardeşinin 6 hakkından birini vermemiş sayılır. Bu haklar şunlardır. Rastladığında ona selam vermesi, davetine icabet etmesi, aksırdığında Allah sana merhamet etsin demesi, hastalandığında ziyaretine gitmesi, vefat ettiğinde cenazesine iştirak etmesi ve nasihat istediğinde ona nasihatte bulunmasıdır buyurmuştu dedi. Mus'ab bin Ümeyr'in güzel ahlakı. Amr bin Rebi'ye anlatıyor. Mus'ab bin Ümeyr, İslam'a girdiği günden Uhud'da şehit edildiği güne kadar benim iyi bir dostum ve arkadaşım oldu. Bizimle birlikte her iki hicrette de Habeşistan ve Medine'de de bulundu. Her iki hicrette de benim yol arkadaşım oldu. Hayatında onun kadar güzel huylu ve insanlarla onun kadar arızasız geçinen birini görmedim dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yalan söylediğini görmedik. Doğru sözlülük peygamberimizin en önemli sıfatıydı. Bu sıfat onun kişiliğinin de ayrılmaz bir parçasıydı. Peygamber olmadan önce peygamberimiz ile ticari ilişkisi bulunan kimseler onun doğruluğunu ve insani ilişkilerinin güzelliğini her zaman dile getirmişlerdir. Bu sıfatından dolayı müşrikler söz birliği içinde ona doğruluk ve dürüstlüğüne kesin inanılan kişi anlamına gelen el-emin sıfatını vermişlerdi. Peygamber olduktan sonra da Kureyş müşrikleri kendisine öfke ve kinle dolu olmasına karşın servetlerini emanet etmek için en güvenilir olarak yine peygamberimizi görmüşlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edince müşrikler onun yalancı biri olduğunu söyleyemediler. Aksine onun aklını kaybettiğini ya da kendisinde hayaller oluştuğunu söyleyip karalamaya çalıştılar. O yüzden de peygamberimiz hakkında deli, büyülenmiş, şair dediler ama asla yalancı demediler. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri bir araya gelmiş oturuyor ve peygamberimiz hakkında konuşuyorlardı. Kureyşler arasında çok deneyimli ve bilgili biri olan Nadir bin Haris, "Ey Kureyş! Muhammed gözlerinizin önünde çocukluk ve gençlik çağlarını aşarak bu yaşa geldi. O, içinizde çok beğenilen, doğru sözlü ve çok güvenilen biriydi. Şimdi saçlarına ak düştükten sonra veya karşınıza peygamberlik davasıyla çıktıktan sonra sihirbaz diyorsunuz, kahin diyorsunuz, şair ve deli diyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki ben onun söylediklerini dinledim. Muhammed'de böyle şeyler yok," dedi. Ebu Cehil daima, "Muhammed, ben sana yalancı demiyorum. Ancak senin dediklerini doğru kabul etmiyorum," derdi. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti işte bu söz üzerine nazil olmuştur. "Şüphesiz ki ey peygamber, onların söylediklerinin seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıktan açığa Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar." En'am suresi 33. Yüce Allah tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın akrabalarını İslam'a davet et emri gelince Peygamberimiz Safa tepesinin üzerine çıkarak "Ey Kureyş topluluğu!" diye seslendi. İnsanlar bu çağrı ile toplanınca "Size şu dağın arkasından bir ordu geliyor dersem kesin olarak inanır mısınız?" sorusuna hep bir ağızdan "Evet inanırız çünkü senin yalan söylediğini görmedik" dediler. Bizans İmparatoru sarayının toplantı salonunda Ebu Süfyan'a "Memleketinizde ortaya çıkan din davetçisinin daha önce yalan söylediğini hiç gördünüz mü?" Ebu Süfyan "Hayır" deyince sonunda Bizans İmparatoru yaptığı konuşmada "Size o kişi yanınızda hiç yalan söyledi mi?" diye sordum. "Hayır, söylemedi" diye cevap verdiniz. "Ben peygamberim" diyerek Allah'a iftira eden biri yalan söyleyerek insanlara iftira etmekten neden kaçınsın ki?

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
4: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
15: ...156. bölüm. Resulullah Efendimizin davetine uyarak silahını kuşanan müminler akın akın Medine'ye geliyordu. Nihayet hicretin 8. yılı Ramazan ayının 10. günü ikindi namazını kıldıktan sonra 10 bin kişilik ordu Fahri Kainat Efendimizin emrinde olmak üzere hareket etti. Medine'de Ebu Rühm adı verilen bir zat vekil olarak bırakıldı. Namazları kıldıracak, şehirde emniyet ve asayişi temin edecekti. Bu sefer de Resulullah Efendimiz'e hanımlarından kimlerin arkadaşlık edeceği yine Kur'an yoluyla tespit edilmiş ve Ümmü Seleme ile Meymune hanımların yüzleri gülmüştü. Ordu hareket ettikten sonra Peygamber Efendimizin emriyle askerler arasında dolaşan bir vazifeli, "Dileyen orucunu açsın, dileyen orucuna devam etsin" diye ilan etti. Bir kısım insanlar oruçlarını açtılar. Bir kısmı da "Zaten akşam yakındır" diyerek bozmadı. Resulullah Efendimiz de orucuna devam edenlerdendi. Medine'den ayrılalı 140 kilometre kadar yol almışlar, Kedid adı verilen yere gelmişlerdi. Burası bir su başıydı. Usfan adı verilen mevkiye yakındı. Vücutlar yorgun düşmüş, diller damaklara yapışmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz hararetini gidermek üzere başını yıkadı. İkindi namazını kıldıktan sonra devesine bindi, bir bardak su istedi. Bardağı herkesin görmesi için bir müddet elinde tuttu. Daha sonra Bismillah diyerek içti. Oruçlu bulunanların oruçlarını bozmalarını emrettiler. Yolculuk devam ediyordu. Birer kabile reisi olan Akra bin Habis ve Uyeyne bin Hıs'ın yanlarında bir miktar silahlı kişiler bulunduğu halde gelip orduya katılmışlardı. Bu arada Yüce Mevla, sevgili Habibini hiç beklenmedik bir anda çıka gelen amcası Abbas'la buluşturarak sevindirdi. Abbas, Mekke ile olan ilgisini kesmiş, varını yoğunu toplayarak yola çıkmıştı. Böylece o, Mekke'den gelen son muhacir olarak muhacirler arasında yerini almış bulunuyordu. Mekke'nin fethiyle birlikte hicret kapısı kapanacak ve muhacirler sınıfına girme hakkı hiç kimse için tanınmayacaktı. Resul-ü Muhterem Efendimiz Abbas'a aile efradını ve eşyasını Medine'ye göndermesini, kendisinin orduya katılmasını emretti. Ashab-ı kiram, Nebiler Sultanı Efendimizin bu sevincine gönülden ortak olmuşlardı. Bir taraftan Resulullah Efendimizin amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan ve halası Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebi Ümeyye, yıllar yılı Resulullah Efendimizin en azılı birer düşmanı olarak yaşadıktan sonra gönüllerine düşen bir pişmanlık duygusuyla ve Müslüman olmak üzere yola çıkmış bulunuyorlardı. Resulullah Efendimiz Ebu Süfyan'ı gördüğü zaman yüzünü ondan çevirdi. Ebu Süfyan bu defa diğer tarafa geçince Efendimiz de başka tarafa döndü. Onun konuşmasına meydan vermedi. Ebu Süfyan düzgün bir tavırla ayrıldı. Hazreti Ebu Bekir'i buldu, olmadı. Abbas'ı, Ali'yi buldu, fayda vermedi. Kimseye kabahat bulacak hali yoktu. Resulullah Efendimiz'i pek yakından tanıyan bir akrabası olarak yapmaması lazım gelen pek çok edep dışı hareketi çekinmeden yapmış, hakaretler, hicviyeler, terbiyeli bir insanın ağzına yakışmayan çirkin sözler hep Müslümanları ve özellikle Resulullah Efendimiz'i hedef almak üzere onun ağzından çıkmıştı. Ümmü Seleme validemiz aracı oldu. "Ey Allah'ın peygamberi, Ebu Süfyan senin akrabandır, amcanın oğludur, üstelik süt kardeşindir. Abdullah ise halanın oğlu ve yine kayınbiraderindir. Senden onları affetmeni istiyorum" dedi. Ama Nebi Ekrem Efendimizin yüreğinde derin yaralar vardı. Bunlar bir günde, bir ayda, bir yılda açılmış çeşitten yaralar değildi. Mesela amcası Ebu Talip ölüm döşeğinde yatarken ona İslam dinini teklif ettiği zaman karşısında Ebu Cehil'i ve Abdullah bin Ebi Ümeyye'yi bulmuştu. Onlar da hastayı baskı altında tutmaya çalışıyor, "Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin?" diyerek ölüm döşeğinde olsun onu rahat bırakmıyorlardı. Şayet orada Ebu Talip şehadet kelimelerini söylemeden gitmişse, en baş sebebi de Ebu Cehil ve Abdullah olmalıydı. Bir zamanlar Peygamber Efendimizin yakasından tutarak, "Gözlerimizin önünde göğe yükselen ve oradan yazılı bir kağıtla dönsen, o kağıtta da bizim iman etmemiz yazılı bulunsa, vallahi yine sana iman etmeyeceğim diyen işte bu Abdullah'tı. Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğlu olduğu gibi Ümmü Seleme validemiz ısrar ediyor. Ya Nebi Allah, sen bunlardan daha çok fenalık yapmış olanları da affetmişsin diyordu. Müminlerin annesi tarafından yapılan ricalar meyvesini verdi. Ebu Süfyan ve Abdullah bin Ebi Ümeyye geldiler. Fahri Kainat Efendimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Merru-Zehran denilen yere gelmişlerdi. Kevas adı verilen yemişten toplamaya başladılar. Erak adı verilen misvak ağacının meyvesinde bu ad veriliyordu. Bu arada Resul-ü Ekrem Efendimiz onlara, ''Özellikle siyah olanlarını size tavsiye ederim. En iyileri siyah olanlardır.'' diyorlardı. İçlerinden biri, ''Ya Nebi Allah, koyun güden bir insan gibi konuştun. Bunları çobanlar bilir. Yoksa çobanlık mı yaptın?'' diye sordu. ''Evet,'' dedi Efendimiz. ''Her peygamber çobanlık yapmıştır. Ben de Kararit'te Mekke halkının koyunlarını güderdim.'' cevabını aldı. Kararit, bir yer ismi olabilir. Yahut hadisi nakledenlerden birinin ifade ettiği gibi kararıt, koyun başına bir kırat ücret manasına gelir. Bazıları Peygamber Efendimizin koyun gütmesini bir fazilet olarak değerlendirirken, ücret almasını kusur saymak gibi bir garipliğe düşmüşler, ücretsiz olarak bedava çobanlık yaptığı görüşünü savunmaya çıkmışlardır. Çocukluk devresinin bittiği ve gençlik hayatına atıldığı günlerde alın teriyle birkaç kuruş kazanmak ve fakir amcasına yardımda bulunmak hiçbir insan için kusur olarak değerlendirilmemelidir. Yolda orucu herkesin gözü önünde açmasına ve herkesin orucunu açsın buyurmasına rağmen yine de bazılarının oruçlu bulundukları ve sıkıntıya düştükleri haber verildiği zaman Efendimiz, ''Onlar asi kişilerdir.'' demişlerdi. Efendimiz bizzat kendi orucunu bozduktan ve ''Siz de orucunuzu bozun.'' dedikten sonra hala oruca devam etmek, Efendimiz'den daha çok ibadet düşkünü olmaya çıkmak pek hoş bir davranış olmamalıydı. İbni Mesud erak ağacına çıkmış yemiş topluyordu. Ara sıra esen rüzgar onun eteklerini kaldırıyor, pek incecik bacaklarını gören arkadaşları ona gülüyorlardı. Resul-ü Muhterem Efendimiz gülenlere döndü. ''Bacaklarının inceliğine hayret ediyorsunuz değil mi? Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki o iki bacak mizanda Uhud Dağı'ndan daha ağır basacaktır.'' dedi.

sesini kesmeye muvaffak olan İbni Mesud, hayatı boyunca bir Halid bin Velid olamamışsa, bir Ali bin Ebi Talip olamamışsa, onun için kusur sayılmamalıdır. Bununla beraber o, savaş meydanlarında duyuramadığı sesini, ilim sahasında baş güreşlere soyunmak suretiyle duyurmuş, ilim ve irfan yolcularına unutulmaz hizmetler vererek büyük bir şeref kazanmıştır. Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talipler, kılıçlarıyla bu dine hizmet vermişlerse, Abdullah da ilmi ve irfanıyla hizmet etmiş, dünya durdukça unutulmayacak lekesiz, tertemiz bir isim bırakmıştı. ''Aman tutun şunu!'' demeye kalmadı. Otların arasından fırlayan bir tavşan kaçmaya başladı. Ardından koşan birkaç kişi arasında Enes bin Malik de vardı. Kovalamaca Enes bin Malik'in galibiyetiyle sona erdi. Nefes nefese elinde tuttuğu tavşanla döndü. Babalığı Ebu Talha tavşanı boğazladı, derisini yüzdü, kızarttı. Daha sonra butlarıyla ön kollarını kopardı. ''Bunları Resul-i Ekrem Efendimiz'e götür, hürmetlerimizi bildir.'' dediler. Enes aldı. Seyyid-i Kainat Efendimizin huzuruna vardı. Kendi elleriyle yakaladığını anlattıktan sonra hediye olarak getirdiğini bildirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz Enes'in hediyesini kabul buyurdu.

Merru Zehran'a gelen Mekke'ye gelmiş sayılırdı. Resul-ü Ekrem Efendimiz o gece herkesin ateş yakmasını emretmiş, yakılan ateşler gökyüzünü kızıl renge boyamıştı. Beri tarafta Mekkeliler gökyüzündeki bu alışılmadık renge bir mana verememişlerdi. Ebu Süfyan yanındaki iki arkadaşına döndü. ''Ne ola ki? Neler oluyor dersiniz?'' dedi. Hakim bin Hızam, ''İhtimal ki Huza kabilesine ait olsa gerek.'' cevabını verdi. ''Sanmam.'' dedi Ebu Süfyan. ''Onların her biri bir ateş yaksa bunun yarısı kadar olmaz. Bana kalırsa gidip kendimiz görelim.'' Böylece Ebu Süfyan, Hakim bin Hızam ve Büdeyl bin Berka üçlüsü Mekke dışına çıktılar. Merru Zehran'a doğru ilerlemeye başladılar. Abbas bin Abdülmuttalib o gece pek huzursuzdu. İçinde uzun bir ömür geçirdiği Mekke'den daha dün ayrılmıştı. Şu anda içinde bulunduğu ordu Mekke'yi fethetmek üzere gidiyordu. Halbuki Mekkeliler her şeyden habersiz, rahat bir uykunun tadını çıkarmak üzere yataklarına çekilmek üzereydiler. Bir haber ulaştırmak, karşı koymayın, yoksa bu ordu şehrin altını üstüne getirebilir diye haber salmak lazımdı. Bu düşünceyle yerinden kalktı. Resulullah Efendimizin beyaz katırına bindi. İlerlemeye başladı. Belki bir çobana rastlar, haber gönderebilirdi. Resulullah Efendimizin gece bekçiliği için görevlendirdiği bir grup asker, karanlıkta sinsi sinsi ilerleyen üç kişinin karaltısını gördü. Kısa zamanda yakalanan bu adamlar, Ebu Süfyan ve arkadaşlarından başkası değildi. Seyyidül Enbiya Efendimiz bu değerli tutsakları gördüğü zaman pek memnun olacaktı. ''Kim bu yakaladığınız adamlar?'' Ebu Süfyan bu sesi duyduğu zaman altın bulmuş gibi sevindi. ''Benim ey Abdülmuttalib'in oğlu, yanımdakiler de Hakim bin Hızam ve Büdeyl bin Verka'dır.'' Abbas bekçilere döndü. ''Bu adamları himayeme alıyorum. Resulullah Efendimiz'e götüreceğim.'' dedi. ''Sen bilirsin ey Resulullah'ın amcası.'' dediler. Abbas Ebu Süfyan'ı terkisine bindirdi ve ilerlemeye başladılar. O gece ordu arasında dolaşmakta olan Hazreti Ömer, üzerine doğru gelmekte olan katıra ve taşıdığı iki kişiye dikkatlice baktığı zaman bir tuhaf oldu.

Efendimizin katırına keyif için bu saatte iki kişi binmezdi. Hey, durun bakalım sizler kimsiniz? Bu soru Ebu Süfyan'ın yüreğindeki yağları eritecek derecede sert gelmişti. Yanan ateşlerden vuran alevler Abbas'ın yüzünü parlattı. Hazreti Ömer bir daha uzandı ve arkada yüzünü saklamaya çalışan adama işaret etti. ''Kim bu adam?'' dedi. Böyle dedi ve birden irkildi. ''Tamam ey Ebu Süfyan, şimdi hakkından geldim. Seni bu haline elime düşüren Allah'a hamdolsun.'' dedi ve fırladı. ''Ebu Süfyan benim himayemdedir ey Hattab'ın oğlu.'' Abbas böyle diyordu ama Hazreti Ömer onu dinlemiyordu. Bu arada Abbas da katırı hızlandırmıştı. Yarış Peygamber Efendimizin çadırı önünde ve aynı anda noktalandı. Abbas ininceye kadar içeri dalan Hazreti Ömer soluk soluğa ''Ya Nebiyallah, işte Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. İzin ver boynunu vurayım. Aramızda hiçbir anlaşma bulunmadan Yüce Mevla onu elimize düşürmüş bulunuyor.'' dedi. Aynı zamanda Abbas da Ebu Süfyan'ı himayesine aldığını söylemekteydi. Resul-i Ekrem Efendimiz hükmünü acele vermedi. Hazreti Ömer ısrar ediyor, ele geçen bu fırsatı değerlendirmeyi istiyordu. Böylece İslam dinini doğduğu yerde mahvedebilmek için yıllar boyu başvurmadık çare bırakmayan Ebu Süfyan'ın vücudu ortadan kalkmış olacak, küfrün elebaşısı öldürülecek, fitne ve fesadın kaynağı ortadan kaldırılmış olacaktı. Fakat Abbas ısrar ediyor, emniyet tanıdığını ileri sürüyordu. Sonunda Hazreti Ömer'e döndü. ''Yavaş ol ey Ömer'' dedi. ''Yemin ederim ki şayet Ebu Süfyan senin kabilen olan Adi bin Kaab'dan olsaydı bu sözleri söylemez, bu derece ısrar etmezdin. Ama sen biliyorsun ki bu adam Abdümenaf oğullarındandır.'' Abdümenaf, Peygamber Efendimizin büyük dedesi Haşim'in kardeşiydi. Bu sözlerle ''Abbas, sen Ebu Süfyan'a peygamberin akrabası olduğu için düşmanlık ediyor, öldürmek istiyorsun, kendi kabilen olsa böyle yapmazdın.'' demek istiyordu. Bu sözler Hazreti Ömer gibi bir insana söylenmemeliydi. O anda yıllardır arkadaşlık yaptığı Ebu Süfyan'ı kurtarmanın ötesinde bir şeyi düşünemeyen Abbas, gönlünde Allah ve Resulünün sevgisinden başka bir ölçüye yer vermemiş olan Büyük Ömer'in yüzüne baka baka nasıl söyleyebilmişti bunu? Eğer Hazreti Ömer'i böyle tanıyorsa %100 hata etmişti. Şayet sırf Ebu Süfyan'ı kurtarmak için böyle söylemişse, o zaman kime karşı kimi müdafaa ettiğini bir defa daha yeniden hesap etmeliydi. Hazreti Ömer, Yüce Peygamber'in huzurunda böyle bir söze muhatap olunca fena halde sinirlendi. ''Sen de yavaş ol ey Abbas'' dedi. ''Allah'a yemin ederim ki senin Müslüman olduğun gün duyduğum sevinci, babam Hattab Müslüman olsa duymazdım. Buna sebepse Resulullah Efendimiz'e göre senin İslam'ı kabul edişinin, Hattab'ın İslam'a girişinden daha çok arzu edilir olduğunu bilmemdir.'' Hazreti Ömer bu sözleriyle %100 gerçek olanı dile getirmişti. ''Benim duygularım, düşüncelerim, hareketlerim hep Allah'ın ve Resulünün rızasına göre ayarlanır.'' demek istiyordu. Buna da kimsenin itirazı olamazdı. O güne kadar hep böyle olmuştu. Tarih o günden sonra da böyle olduğunu göstermişti. Hazreti Ömer kendine yakışır bir büyüklükle konuştu. Bundan fazlasını söylemeye edebi müsait değildi. ''Ey Abbas, bugün sen kimi müdafaa ettiğini biliyor musun? Ümmeti Muhammed'in başına Uhud günü gibi, Hendek günü gibi felaketleri yağdıran kişiyi tanıyor musun? Mekke'de yıllarca zulüm ve işkence altında inleyen müminler için kullanmadığın himayeyi, zulmün ve küfrün elebaşısı için kullanırken düşünmüyor musun? Kardeşin Hamza'yı paramparça edenler bu kabiledendi, hatırlar mısın?'' deme hakkı vardı. Peygamberlerin en büyüğü olan yeğenine, kardeşin Ebu Talip ölünce Ebu Leheb'i bile yumuşatan ahlaksızca davranışların, saldırıların devam ettiği günlerde yoksa sen Mekke'de değil miydin? Bugün sen Ebu Süfyan'ı düşündüğün kadar Peygamber Efendimiz'i düşünme imkanın yok muydu?'' demesini bilirdi. ''Ey Ömer, ben o günlerde Müslüman değildim. Bir Müslümanı düşünemezdim.'' derse,
bugün sen Müslümansın, bir müşriki nasıl düşünüyorsun diyebilirdi. Fakat her insan Hazreti Ömer olamazdı. Ömer olmak kolay değildi. Resulullah Efendimiz sözün daha fazla uzatılmamasını istedi. ''Ey Abbas, bunu götür, yanında gecelesin, sabah olunca bana getir.'' dediler. Böylece Ebu Süfyan, Hazreti Ömer'in kılıcından boynunu kurtarmıştı, beraberce gittiler.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Meslek hayatımda gördüm ki birçok evlilik dışarıda evlilik gibi görünüyor ama aslında evlilik değil, katlanmadır. Eşler birbirinden ayrılamadıkları için, maddi manevi ekonomik şartlar müsait olmadığı için ayrılamıyor, ayrılamadıkları için evliliğe devam ediyorlar. Buna evlilik değil, buna dense katlanma denir. Çok acı bir tablodur. O evlilikte bulunan çocuklar büyüdüklerinde evlilikten nefret edecek duruma geliyorlar. Çünkü evlilik buysa ben istemiyorum böyle bir evliliği. Yaralar onarılmamış, evliliğe bir yatırım yapılmıyor, her bir eş diğerini suçluyor ve işi tamamen salıvermişler. Lütfen kendinizi düşünmüyorsanız bari çocuklarınızı düşünün, bir uzmandan destek alın. Sizin sorunu çözememeniz sorunun çözümsüz olduğu anlamına gelmiyor.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel ayıd ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhide de zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, insanlar üzerine bir zaman gelecek ki, kalpleri acem kalbi olacaklar. Denildi ki, acem kalbi nedir? Buyurdu ki, kalplerinde dünya muhabbeti, adetleri bedevi adeti gibi. Kendilerine rızık verildi mi hayvanlarını çoğaltır, gazayı zarar addeder ve zekatı cereme sayarlar.
1: Bir hadis, bir ders.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi, kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmud ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacak, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Ulu Cami. Anadolu topraklarının en eski yapılarından birisi olan bu cami, şehrin en heybetli camilerindendir. 639 yılında kiliseden camiye çevrilen bu yapı, 1091 yılında Selçuklular zamanında onarılmıştır. 1115 yılında meydana gelen depremle zarar gören cami, halk tarafından 1240 yılında tekrar onarılmıştır. Caminin kitabeleri çok önemli tarihi kalıntılardır.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Sahabeden Abdullah bin Mesud şöyle demiştir: nice insan nimetlerle yavaş yavaş alçaltılmış, nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş, nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlenmekle aldanmışlardır.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yaratıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed